0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Michael.
4: Λοιπόν, θέλω χεράκι ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό!

νερό εδώ και γίνει μαγριβότανε.

0: Radyo City sunar. Saat 5.
1: Sayın sürücüler, lütfen okul önlerinde aracınızı daha yavaş ve dikkatli kullanın.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. 24 Haziran 2026 günlerden çarşamba, bugün hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansu Öğüt'ü mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum.

Televizyon ekranlarında yaz sezonu hareketliliği hız kazandı değil mi? Yeni dizilerin peş peşe yayınlanması başlamasıyla birlikte reyting sonuçlarına çevrildi gözler. Ve reyting rekorları kıran dizi, yeni dizi daha 17 oldu tüm kategorilerde. İlk sırada yer almış değerli dinleyenler. Yine altı üstü İstanbul'da haftayı üst sıralarda tamamlayan dizilerden birisi olmuş. Peki televizyon ekranlarında gördüğünüz hangi yaz dizisi sizin favoriniz?

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

İsviçre yaklaşık 30 yıldır büyük bir kararlılıkla yürüttüğü ve Alp Dağları'nın altını devasa bir yeraltı ulaşım ağına dönüştüren lojistik projesiyle dünya çapında önemli bir başarıya imza attı. Avrupa genelinde karayolu yük taşımacılığını demir yoluna kaydırma hedeflerinde kritik bir işi geride bırakan bu mega vizyonla birlikte adeta yerin altında ikinci ülke inşa edilmesi sağlandı. Toplam tünel ve galeri uzunluğunun 2000 kilometreyi aştı ve bu modern altyapı ağı sayesinde Alpler arası yük taşımacılığında demir yolunun payı %74 gibi tarihi bir seviyeye ulaştı.

Hanımlar beyler, şimdi rotamızı Japonya'ya çeviriyoruz. Japonya'nın Shizuoka bölgesinde bulunan Waktori adlı kızarmış tavuk restoranı aldığı ödülden çok yaptığı açıklamayla gündem oldu. Restoranın 3. kuşak sahibi Yoshiro Tosai, mekanın lezzet sırrının 1960'tan bu yana tamamen değiştirilmeden kullanılan kızartma yağı olduğunu söyledi. Düşünmek bile mideleri bulandırmaya yetiyor değil mi? Efendim keyifli bir şarkı dinleyelim, sonra bakacağız bu lezzet sırrının detaylarına.

Japonya'daki ünlü restoranın sırrı ortaya çıktı dedik. Lezzet sırrı mide bulandırdı. Ödüllü tavukçu söylediğine göre 66 yıldır aynı yağı kullanıyormuş. Ama bunu söylemesinin ardından restorana tepkiler geldi ve hemen yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yağın her gün temizlendiği, süzüldüğü ve içindeki et parçalarıyla tortuların ayrıştırıldığı, eski yağdan sadece bir ufak lezzet katsın diye yeni yağ eklendiği söylendi. Ama yapılan ilk açıklamanın ardından tabii ki bu diğer açıklamalara pek de kulak asılmadı diyebiliriz.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlerde ve açık alanlarda sivrisinek hareketliliği artış gösterdi. Vatandaşlar da bu zararlılarla mücadele etmek adına kimyasal sprey, elektrikli cihaz ve losyon gibi maliyetli yöntemlere başvururken bitkisel ve doğal alternatiflerde yoğun ilgi gördü. Gelişmiş koku alma duyularıyla bilinen sivrisinekleri kimyasallara maruz kalmadan sadece doğru aromaları kullanarak yaşam alanlarından nasıl uzaklaştırırız? Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Yaz geldi ve sivrisinekler de yazın tadını kaçırmaya başladı. Kimyasal değil de doğal yöntemlerle bunu çözelim dersek eğer ki evde yetiştirilen canlı bitkiler ciddi rol oynuyormuş bu konuda. Taze nane, biberiye, fesleğen ve reyhan gibi bitkiler yaydıkları keskin aromalar sayesinde sinekleri pencerelerden ve balkonlardan uzak tutuyor. Özellikle Akdeniz kültüründe pencere önlerine fesleğen konulması bu koruma yöntemine dayanırken açık havada masalara konulan karanfilli limon dilimleri de benzer bir çevre dostu koruma sunuyor.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Amili futbol takımımız biliyorsunuz ki 2026 Dünya Kupası D grubundaki hayal kırıklığıyla sonuçlanan serüveninde sağ içi başarısızlıktan ziyade masa başında yapılan vahim bir hata gündeme düştü bu sefer de. Turnuva boyunca futbolcularımızın fiziksel olarak adeta tükenmesine yol açan Arizona'daki kamp tercihinin yetkililerin de iddia ettiği gibi bir mecburiyet değil, tamamen ekonomik bir karar olduğu anlaşıldı. TFF yönetimi millilerimiz şampiyonaya playoff turunda katıldığı için FIFA'nın Mesa kentindeki Arizona tesislerini şart koştuğunu savunmuştu. Ancak bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı, insan doğasını zorlayan çöl iklimindeki bu tesisin sadece bir tavsiye olduğu ve federasyonun hiçbir değişiklik talebinde bulunmadan bu durumu kabullendiği ortaya çıkmış. Türkiye'nin tasarruf amacıyla razı olduğu bu zorlu şartlara dünya futbolunun diğer önemli ülkeleri ise kesinlikle prim vermemiş. Mesela Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Avusturya ve Japonya gibi ülkeler FIFA'nın ücretsiz sunduğu standart alanları reddederek kendi ceplerinden ödeme yapıyor ve en ideal özel alanları kiralıyorlar.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

Efendim, emekliler için ÖTV'siz araç yasasından bahsetmiştik. Yasa güzel ama eğer olur da 5 yıl içinde tüm emekliler bu haktan yararlanırsa 57 milyonu geçecek Türkiye'deki araç sayısı dedik. Bununla da bitmiyor. Akaryakıt ve elektrik talebinin artması, otopark krizleri, şehir içi yolların kilitlenmesi, yedek parça tedarik sorunları ve cari açığın tırmanması gibi pek çok olumsuz senaryoda kapıda, bunlarla ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Ayrıca piyasaya bir anda milyonlarca ucuz aracın girmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarının sert düşeceği ve mevcut araç sahiplerinin ciddi bir servet kaybı yaşayacağı da ifade ediliyor. Anlaşılan o ki bu yasa emekliler için evet biraz faydalı olacak ama piyasaları alt üst edecek gibi gözüküyor.

Gündemimiz Dünya Kupası, eğlensek de konuşuyoruz efendim. Hataları konuşuyoruz, yorumlarımız var, isyanımız var. Sabahın 5'inde uyandık, çok heyecanlıydık, çok ümitliydik değil mi? Efendim, ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, amili takım oyuncularının Bodrum'da kendilerine ödül olarak verileceği konuşulan villaları topluca reddetme kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre takım kaptanlarının öncülüğünde alınan ve tüm kadronun destek verdiği bu karar, ABD karşılaşmasının hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bildirilecekmiş.

Güneday'ın en sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dilerim. Efendim, diri fay haritasının 13 yıl sonra güncellenip fay sayısının artması Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Ve yeni açıklamalar da geldi tabii ki bu fay hattının yenilenmesinin hemen ardından. Profesör Doktor Şerif Barış yeni tespit edilen fayların beklenen Marmara depremine etkisini ve bu fayların ne anlama geldiğini de ifade etti. Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri için deprem riski en yüksek alanlar olduğunun belirlendiğinin de altını çizdi.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα,

0: sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Güneydoğan'ın en sevdiklerinizle yolculuk kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Şöyle yurt genelinde bir havaya bakalım değil mi? Nasıl bir hava durumu bizleri bekliyor? Efendim genellikle yağışlar bugün Karadeniz'in en doğusunda etkili olurken yarın Trakya bölgesinde de yağışı göreceğiz efendim. Cuma gününe başladığımızda ise hava sıcaklıkları yükseliyor. Ege kıyılarında 39 derecelere kadar artıyor. Trakya'da 36 derece. Megakent'te 31 dereceleri görüyor. Cuma gününe doğru baktığımızda yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde 36-38 derecelere kadar yükselecek hava sıcaklığı. Hatırlatmış olalım, hafta sonuna doğru da şöyle detaylı inceleyeceğiz zaten. Hafta sonunda deniz planı yapıyorsanız eğer ki hava yeterince sıcak ve bu planları hayata geçirebilirsiniz diyelim. Keyifli anlar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kağan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Yarın yeniden tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσι Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσι Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kemerleri bağlayın, uçuşa hazır olun, uçuşa geçiyoruz. Kaptan pilotunuz Gürkan Nesinoğlu. Efendim uçacağımız güzergahta, hava güzel, hava iyi, pat diye bitiyor bu müzik de en ismi.
2: Hanımlar ve beyler.
7: Hanımlar ve beyler, hanımlar ve beyler, yanlış girdim hanımlar ve beyler. Ha, bunu gir hanımlar ve beyler. Uçuş güzergahımızda hava güzel. İniş havalimanında hava güneşli. Rüzgar neyin yok. Her şey iyi, her şey güzel. Kaptan pilot olarak herkese hayırlı uçuşlar diliyorum. Hadi başlayalım bakalım yolculuğumuza. Haydi bağlayın kemerleri sıkı sıkı. Ayşe Hala, Ahmet amca. En güzel bağlanmışın kemerini sık bakayım ha. Sıktır. Tamam. Türbülansa gireriz. Belli mi olur?

kimisi bir yuva kuralım. Efendim Kefalonya'da, Kefalonya'da hava güzel. Kefalonya'da hava güneşli. Dün bir nem vardı. Vallahi billahi gece saatinde bile gece ve evet zor geldim. Evet zor geldik. Klimalar bile, arabanın kliması bile buğuyu şey yaptı, kaçır. Nasıl bir buğuysa içten dıştan buğu, içten dıştan nem. Her yer nemdi.

Hasan Kaşçık Cavim'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Arif Emre Enes, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Burak Molla, günaydın. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane, Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Adem Ömer. Günaydın Gürkan, bugün ne var menüde, hayırlı yayınlar derim demiş. Menü derken hangi menüden bahsediyorsun? Müzik menüsünde mi, yemek menüsünde mi? Ahmet Ali günaydınlar demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Akraba, davay, davay, davay, napreş. Davay da napreşte, davay da napreşte Adem Akraba. Gürdan Sali, günaydın, iyi günler, itirafları olsun, selamlar, kolay gelsin demiş. Nasılsın Gürdal? Avrupa'da yanıyor, sıcak, sıcak, sıcak. Hollanda nemli, Hollanda sıcak. Allah kolaylık versin çalışan dostlarımıza. Mehmet, Mehmet, günaydın Almanya'ya, günaydınlar. Zülfiye Yılmaz, Haskova'ya, Bulgaristan'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Cemil Mollu Osman kardeşim Bratislava'da günaydın. Gürkan abimi yayınlar derim demiş. Cemil sen karayoluyla mı geliyorsun? Günaydın, günaydın yayınlar Gürkan abi demiş. Erdem Alioğlu, günaydın, günaydın Gürdem, günaydın Erdem. Yasin Kaleci, günaydın kaptanım, uçur bizi demiş. Saat 9'u 5 geçeye kadar uçuracağım seni. Ondan sonra seni kolitozun uçuracak. Benim şeyim, nefesim yetmiyor seni uçurma. Benim nefesim sana yetmiyor. Yetmez. Seni Haşmet uçursun seni. Fır fır fır fır fır fır diye. Dün gidin kendini Haşmetlerde, Haşmetlerde. Ay mesajlarıma cevap vermiyor. Öldü mü kaldı mı? Bu nedir be? Karısı bu kadar merak etmiyor bu Haşmet'i. Karısı bu kadar merak etmiyor be. Çok sıktın adamın kemeri, nefes almakta zorlanıyor. Ha günaydın demiş Leyla. Ha günaydın, ha günaydın, ha günaydın, ha günaydın, ha günaydın, ha günaydın, ha günaydın. Ay mı adam şişko. Ha de bu kadar göbeğe var. Özellikle yaptırdık kemeri. Uçağın kemeri dar geldi adama. Yusuf Kamber. Vay ne güzel üzümler. Merhaba Gürkan, Sofulu Bağcılarından herkese selamlar ve sana da kolay gelsin. Bu arada yeni intro süper olmuş demiş Yusuf Kamber. Oho. Yeni mi dinliyorsunuz yeni introyu? Intro, intro, intro, intro, intro. Üflesene biraz, yellesene biraz bizleri demiş Gürdan Salih.

0: abim, vallahi geceden beri seni bekliyorum. Sıkıldım şarkı dinlemekten. Bir an önce program başlasın da keyfimiz yerine gelsin diye bekliyorum demişim. Cevil Melinoğlu, Molla Osman. Bir an önce başlasın program da tüm Malakyalar dinleyesin diye bekliyorsunuz. Tüm Malakyalar bende. Çuhu. Günaydın kaptan, iyi yayınlar derim demiş. Çuhu. Ela cuhu, ela cuhu, ela cuhu. Pame pame, duvarıma gidelim, duvarıma gidelim, duvarıma gidelim. Kuşlar gibi. Efendim 23 tane yorum gelmiş. İrfan İbrahimoğlu Bey, günaydın. Bilgin Lüfer, Hüseyin Yoluç, Selçuk Bekir, Ekrem Nurşen, Rıdvan Feyiz. Şekerim günaydın. Sevcan Güvenim ablama günaydın. Arifan Abdullah günaydınlar. Güner ablama günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bülent Yusuf günaydınlar. Ayla Mehmet günaydın. Zeynep Koray günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu'na günaydınlar. Efendim Tayfun Gülcan'a günaydın. Mehmet Kaya'ya günaydınlar. Serdar Mehmet'e günaydın, günaydın, günaydın. Taner Ülke günaydın. Özcan Hasan günaydınlar. Taner Hasan günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erkan Nurcan günaydın. Halil Belginesin günaydın. Leblebci Hüseyin Agam'a günaydınlar. Ali İhsan Tanyolu günaydın, günaydın, günaydın. Ekrem abi, Nurşen ablası günaydın demediniz mi bugün? Vay vay vay vay vay, yetişemiyorum, vay yetişemiyorum, vay yetişemiyorum. Mesajlara yetişemiyorum. Bugün de program yapacağı belli değil ki demiş Yasin. Konuştum da akşam. Ha? Akşam beni saat 11.30'da görüntülü aradı. Ne göreceğse. Tıraşını görmek için aradım dedi. Mahvetti hınzırın kızanı kafamı. Vırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır vırın vırın vırın vırın vırın. Hiç beğenmedim tıraşımı, hiç beğenmedim Hınzır'ın kız adını ya. Hınzır'ın kız adını. Günaydın Babetler. Gökhan Karali. Kefalonya çok güzel. Gürkan ben Poros, Samo'ya gittim. İyi tatiller demiş Yusuf. Samo diye bir yer yok. Sami'ye gitmişindir. Sami'ye mi gittin? Andi Samos'u biçe gittin mi? Sami'ye çok yakın, 2 kilometre. Hemen Sami'nin üst tarafından tırmanıyorsun. Hop dik kendini salıveriyorsun aşağı. Andi Samos Beach, en sevdiğim beach. En sevdiğim yer. Çok güzel denizler, plajlar var. Hangisini söyleyeyim? Andi Samos en başta geliyor benim için. Öyle dünyaca ünlü plajlar, dünyaca ünlü diyorlar. Mesela nedir Kefalonya deyince aklınıza ne geliyor? Bak adını bile unuttum. Hani yukarıdan görüyorsunuz orasını, hiç beğen, hiç sevmiyor orasını. M ile başlardı galiba. Mirtos, Mirtos Beach. Bak Mirtos deyince kusacağım geldi. Mirtos'muş. Yılmaz Kasım. Günaydın Gürkan, günaydın Gürkan, selamlar Kırcalı'dan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Aa bak sen beni aramadı demiş Yasin. Senden ne görecek? Ne görsün senden de arasın. Günaydın dedik Gürkan diyor Ekrem abi, Nurşen abla, öyle mi? Vallahi billahi hiç farkında değilim. Çok acele diyeyim bu sabah. Bu sabah çok acele diyeyim Şaban Hüseyinoğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çünkü Nurşen ablamsız program olmaz yani. Şaban Halil Osman, günaydın kaptan demiş. Günaydın kaptan, bağlayın kemerleri. Haydi çekiliyiz. Haydi.
1: Sevemedim kara gözlüm seni doyum.
0: Günaydın bakayım dayım.

tatil yerinde nasıl para gidiyor hiç inanamazsınız. Benim hiç inanamazsınız aslında nereye nasıl para gittiğini anlamıyorsunuz. Vallahi billahi. Yakında sizden para istersem şaşırmayın sakın, iyi mi? Önceden uyarayım da sonra dilencilik yapıyor demeyin. Sakın beni dilenci olarak şey ettirmeyin. Sizi fakirler sizin ya. Aramıza kimse. Sizi fakirler sizin. Kefalonya'dayım fakirler. Yarın sakin olsa gidiyorum fakirler. Ayırmasın Allah bizi. Laganaz'da gece birden sonra işe çıkacağım. İş buldum. Zartiyeler mi? Çıkacağım işe. Başka türlü dönemeyeceğim geri fakirler. Geri dönemeyeceğim. Kefalonya'da çok suler Ay Gerasimo'yla. Çok siler Ay Gerasimo'yla demiş Yusuf. Ne oluyor? Anlayamadım ha.

sakin tuza yüzerek mi geçeceksin diyor. Arkadaşım. Zakintos'tan Kefalonya'nın arası düz çizgi 25 kilometre. Ben olimpiyat şampiyonu yüzücü müyüm? He? Üstelik ortada dalgalar da akıntı da var. Alıp götürüyor insanı ta İtalya Palermo'dan çıkıyorsun.

0: Nazito.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Paradan yana hiç canınızı sıkmayın. Bende de yok.
0: Bende de yok vallahi.
1: Bu sabah uyandım. Fas fakirim. Kahvemi içiyorum. Fakirliğimle baş başa. 13 tane hiç cancağızınızı sıkmayın. Ben de fakirim. Fakirliğin gözü kör olsun.
0: Kör olsun. Kör olsun. Fas fakirim hem de. Kartıma para koydum Revolut'uma. Revolut hesabıma tatilde harcarım yerim diye. Ve akşam bir baktım bitmiş.
2: Saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
0: Akşam bir bakmış. Günaydın. Hiç üzülmeyin fakirler, ben fas fakir kaldı buralarda.
2: Sizleri.
0: Nasıl olacak acaba, IBAN mı versem, ne yapsam? İris miris.
2: Saygı değer.
0: Ha, Revolut hesabı olanlar. Sizleri. Allah rızası için, Allah rızası için. Allah rızası için şükürken kulunuza da bir yardım edin de.
2: Değer dinleyicilerim.
0: Adım attığın yer para burada, adım attığın yer, adım attığın yer para.
2: Saygı değer.
0: Saygı değer dinleyicilerim.
2: Sizleri.
0: Sizleri sevgi ve saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
2: Saygı ve muhabbet.
0: Allah gönlünüzden ne koparsa, gönlünüzden ne koparsa. Gönlünüzden kopadıverin, gönlünüzden kapını yatırın. Yatırın gitsin hesabını.
2: Sizleri en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
0: Sevgili değer dinleyicilerim.
2: Lütfen.
0: Sansiro'yu da sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
2: Kuşlarınızla bir
0: Temps, dört etkili bulaşık makinesi deterjanı. Uygun fiyatıyla, kalitesiyle. Türk malı ilk dört etkili çamaşır makinesi, bulaşık makinesi deterjanı. Sansiro farkıyla bakkal ve marketlerde ve Sansiro'nun satış noktalarında size sunuluyor sevgili dinleyicilerim.

gelsin. Canlarım, ciğerlerim, sağ olun benim. Aziz, muhterem ve hatta...

0: yarı gözün.
1: Spotçunun sponsorluk parası bitti mi diyor Hasan. Dur şimdi o iyi uyansın önce.
0: Can alıcı bakış.
1: Spot güldükçe para yatırıyor. Spot başına anlaştı biz ona.
0: Gözünde, gözünde bin bir tat var redasında, nazında. Nazında.
1: Niye dilini avcına değdiriyorsun bak gördün mü?
0: Yardan tatlı var mola, var mola, var mola.
1: Fas fakir, fan fakirim, fan fakir.

0: Valli Selim Üstman beyefendiye, sevgili dostum armatör Türker Atakan beyefendiye, benim her şeyimle yakinen ilgilenen özel doktorum Giresun Eşrafı'ndan Sayın Nahit Fındıkoğlu beyefendiye, bu arada hızlı seferiyle ünlü sevgili dostlarım şoför Kamil ve Mavin Eşref'e ve her şeyim canım anneciğim.
1: Domruk Eşrafı'ndan
0: teşekkürü bir dost.
1: Sevgili menajerim Fikret beyefendiye, Yahya Beyli Eşrafı'ndan beni bu hale getiren, beni efendim kaslı yapan, beni zayıfçık yapan, manken gibi yapan sayın sevgili diyetisyenim Elif Karaosman hanımefendiye, uzman diyetisyen Elif Karaosman hanımefendiye teşekkürü bir borç bilirim efendim. En büyük teşekkürü de sizlere bir borç biliyorum efendim. Beni sizler var ettiniz, sizler var ettiniz. Sizin dualarınızdan yaşayan ben. Yaşıyorum, sizin dualarınızla yaşıyorum efendim.

0: yanak.
1: Halvacı İsmail Beyefendi'ye. Programıma helvalarıyla tat kattığı için çok teşekkür ederim efendim. Maxi Sigorta İsmail. Metin marka helvalar, Metin marka pekmezler, Metin marka tayinler, katkısız katıksız bakkal ve marketlerde, seçkin pastanelerde.

0: Oralar sıcaktır dedi, geldik buraya. Oralar sıcaktır dedi, geldik buraya. Buralar da sıcak. Annem kızanın vay vay vay, çok sıcak, çok çok çok sıcak. Klimayı kapatamıyoruz dedi. Vallahi dedim, burası da sıcaktı, ben pek hissetmiyorum. Burada galiba duyarsızlaştım ben. Hiç anlamıyorum sıcağı bunca. Sıcaktan bucaktan ne kadar da ben o. Abi sıcaktır, geldim buraya. Sıcaktım, geldim buraya be, kaldım parasız buralarda be. Rıfat Market'lere günaydınlar. Rıfat Market'ten sevgili dostlarım, Kurcalı şubesiyle başarıdan başarıya koşuyorlar. Daha birçok market şubesi dileyelim. Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim. Tertemiz ortamıyla, güzelli raflarıyla, harika fiyatlarıyla. Palirya marka hazır yemekleri, yiyecekleriyle çok seviyorum. Onları çok sevdim. Burada tanıştım. Meğerse Rıfat Market'lerde de varmış. Rıfat Market'ten her konuda fark yaratıyorlar abi.
1: Lala Engel abi.
0: Timo'yu unutma, şoförü demiş Gürdan Salih.
1: Geldim buraya.

0: no assistance.
1: Abi sıcak da geldi bura.
2: Mehmet Hüseyin Ağam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gamfa Pastanesi'nin profilini beğendiniz mi? Ama profilini demişim, profiterolünü. Bir profiterol yaptılar dinlere destan. Bak en az lokumları kadar meşhur olacak. Ve profiterol yazın tercih ediliyor çünkü hafif bir tatlı. Yaz ve kış yeniyor.
1: Sıcaktır.
2: Sıcaktır. Alın Gamfa Pastanesi'nden profiterol yiyin. Bayılacaksınız. Bak yemin ederim bayılacaksınız. O kadar güzel, o kadar harika. Kumpa kumpana. Buna hupana. Sıcaktır gel.

0: no assistance.
1: Abi sıcak da geldi bura.
2: Hatice abla hoş geldin. Sıcak mıdır Meşe'de? Bari yani. Günaydın demiş, pardon Bastiyali. Günaydın, günaydın Bastiyali, günaydın.

0: Sıcak olsun Gürkan ama cepte sıcaksa korkma.
1: Abi ne yaptı?
0: Pişittir balığını bak keyfine demiş Adem abi.
1: Ne engel oldu?
0: La Adem abi. Onu diyorum sana.
1: Gelirsen o.
0: Cepte sıcak değil.
1: Abi sıcak da geldi buraya.

Kaptan oralarda çıplaklar kampı var mı demiş Yasin Kalenci. Benim gibi namuslu bir çocuğa soruya bak. Ne bileyim ben, ne işim olur benim çıplaklar kampında be. 4 tane var. Ne bileyim ben be. Allah'ım yarabbim senin. Giyinikler kampında neler oluyor bir görsen, sen çıplaklar kampını hiç tahmin edemiyorum. Ay, o konulara girmeyin, oyuncak onlara girmeyin. Aşk Kaliforniya'da yaşanıyor ama ne Kaliforniyası, Kaliforniya'da yaşanıyor aşk. Aşk Kaliforniya'da yaşanıyor güzelim. Bas gaza güzelim, bas gaza, bas gaza, bas gaza. Stone Afro'nun kızanlarına günaydınlar. Saat 8.30'dan itibaren başlıyorlar arabayı yıkamaya Stone Afro. Efendim tren yolunu geçiyorsunuz Sarıca yolunda. Tren yolunu geçtikten sonra hemen sol tarafta mezarlıktan sonra solda geniş bir alanda Stone Afro. Arabalarınızı iş yerinizden evinizden alsınlar, yıkasınlar, evinize getirsinler, işlerinize bıraksınlar. Stone Afro. Vedat Arabacı ve Özcan Semerci. Stone Afro. Köpü köpüğe yıkama, muhteşem yıkama. Yıkama, yağlama. İsterseniz yağ da değiştiriyorlar. Yağlarımı değiştirmek istiyorsanız, değiştiriyorum diyorsanız değiştirirler. Sen hiç aşık olmadın mı? Beklediğin oyuncum olacaktın. Bozdurdum kollarımı. Kandiram diram Tanju neredesin sen? Dün neredeydin Tanju Korbo? Senin cebin sıcak değilse oralara gitmezsin. Gürkan demiş Adem ağabeyim. Sen Alaçatı'da. Ya böyle olur. Günaydın yaşayasın vallahi demişim Mehmet Nazım abi. Günaydın Mehmet Nazım abi. Sen hiç evliyken gominen oldu mu? Söyle bakayım, yaz bana, hiç söylemeyeceğim canlı yayında. Hiç eşini aldattın mı evliyken? Ne soruyorum ben sabah sabah insanlara, ne soruyorum ben? Bak yine haplanmadım ben galiba. Haplarımı doktor

buradayım diyor Tanju. Yoksa seni Faik mi üzdü? Hilmi Şerif. Nasılsın? Günaydın Bugaç Atriyan'da Fil.

Yazmadım, hiç keyfim yoktu diyor Tanju Kormo. Hayırdır? Gelen ne oldu? Kalimera İskeçeli demiş Aydın Mehmet. Nasılsın be Aydın? Abla ablaya, kız kıza, muhteşem bir eğlence var. Kız kıza, biz bize kız kıza merhaba yaza. Eğlencesinden haberi olmayan kaldı mı? Biz bize kız kıza merhaba yaza eğlencesi. Öleceksin. Biz bize kız kıza merhaba yaza. Orkestra grup ekstra. Muhteşem yemekler, salata, malata, ikramlıklar, mikramlıklar. Izgara tavuk. Her türlü tavuk çeşidi. Dolgulu bifteyi tercih edin ana yemekte. Muhteşem. İçecekler ikram, alkolsüz içecek. Sponsorlar eşliğinde gerçekten çok güzel çekilişler, çok güzel hediyeler olacak. Nurgül ve Esma ilk defa bu işi yaptı ama yüzlerini gözlerine bulaştırmadılar. Tebrik ediyorum. Helal olsun onlara. Sadece ön satışta biletler, kapıda bilet satışı olmayacak. Efendim ayın 26'sında yani öbür gün bu eğlence. Ez Design Esma, Dima Petcaz Nurgül, Ayşe ve Ebru Kuaförler, Trakya Mobilya Ferişte'den biletlerinizi alabilirsiniz sevgili dostlarım. Trakya Mobilya Ferişte'den de geçin biletlerinizi, bu satış noktalarından alın. 15 evraya muhteşem yemekler, muhteşem eğlence ve yemekten sonra herkese kahve ikram edilecek. Hafta oyunu. Et prepi. Ben de döner dönmez inşallah bir eğlence düzenleyeceğim ki bütün Batı Trakya, Dil Orta Doğu ve Balkanlar bizim erkekler eğlencesini konuşacak. Biz bize erkek elveda yaz sonuna doğru düzenleyeceğiz onu. Yaşamana bak kardeşim, bugün iyi geçirdiğine ne vermez insan, hayırlı yayınlar derim demiş Adem abi. Teşekkürünü duyamadım, yayının tekrarını dinleyeceğim. Annem söyledi diyor Elif. Sen Yahya Beyli'dendin değil mi Elif? Dedim ki Yahya Beyli eşrafından. Sevgili diyetisyenim Elif Karaosman'a, beni bu kadar forma soktuğu için, bana nasıl beslenmem gerektiğini öğrettiği için teşekkürü bir borç bilirim efendim dedim. Beni yeniden yarattığı için çok teşekkür ederim efendim dedim Elif Karaosman'a. Uzman diyetisyen Elif Karaosman. Akşam yemeğe gideceğim, bana diyorlar niye diyorlar sen diyorlar hep kuru kuru şeyler yiyorsun kuru kuru. Akşam dedim kondosubli yiyeyim dedim. Kondosubli dedim, nasıl olsa tavuk göğsündendir dedim. Genelde bizim orada kondosubli kotopulo'yu tavuk göğsünden yaparlar. Gele gele kupkuru tavuk budundan yaparlar, göğsünden geldi. İçimden dedim tam bana göre de kuru yudamı yesin. Dedim ki peynir yemeyeyim boşuna dedim, peynirden şey almayalım, yağ almayalım. Angura domata istedim. Angura domatayı soğansız getiriyorlar. Bir de her şeyin üstüne rigan ekliyorlar. Her şeyin üstüne. Bu kadar boldu buralarda. Tabii ki dağlar her yer şey. Kekik. Her şeyin üstüne bir avuç kekik atıyorlar. Balon üstüne bile. Balon üstüne kekik atılır mı? Allah'ım ya Rabbim sen ya. Her neyse. Onlar öyle. Biz de eski köye yeni adet getirmeyeceğiz.

0: geldi. Gram soğan yok üstünde. Çocuğa dedim file dedim fere dedim kremizi bol boliko kremizi dedim. Ha, getirdi kızan bir döktüm o salatanın üstüne. Biri domates salatası. Hep Elif aklımda, bir parçacık da pidecik yedim. Patateslerden 3 tane aldım. Bir sürü de patates vardı. Yemedim. Bol bol domates yedim, salatalık yedim, soğan yedim.
1: İtiraz etmesin bir kişi.
0: Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş. Turan ağabeyim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hep faikten ötürü benim keyfim yoktu demiş Tanju Korma, biliyor musun zaten? Aynen, Yahya Bey'le eşrafındanım demiş Elif.

Sen nasılsın, nasıl geçiyorsun oralarda demiş Tanju. Sence nasıl geçiriyorumdur Tanju? Niye yap bez nefrini? Normalde çıkışlar saat 11'de çıkmamız gerekiyor evden. Dün çünkü ondan sonra hazırlanıyorlar, diğer başka gelecekler oluyor tabi, yazın bütün evler kiralanıyor. Dün Rula'yı aradım, dedim Kirya Rula dedim, Ela Gürkan mı dedi. Plesindiko'yu bıraktı artık Kirya Rula, Gürkan Gürkan'a geçti, bir de mu dedi. Ela Gürkan'a ki bu dedi. Dedim Selo dedim, yakar yaparsanız dedim, Tises Tisa Gori mu dedi. Dedim yarın dedim 11'de çıkamayacağım dedim, 1'de çıksam olur mu dedim, ne zaman istersen o zaman çık dedi. Ne dedim, saat 1'de dedim programı bitirir bitirmez dedim, hatta biraz daha erken bitireceğim, çıkacağım dedim. Tamam dedim. Memnun musun dedi. Dedim çok çok. Çok veri memnun. Hatta ondan sonra dedim Zakin Saz'a geçeceğiz ama dedim nasıl devamlı sefer var değil mi dedim. Hayır, devamlı sefer yok dedi. Pesada'dan dedi günde iki sefer var dedi. Günde dedi bir dedi 9.30'da var dedi, bir de dedi 6'da dedi. 9.45'te mi ne dedi. Dedim 9.30'da dedim olmaz dedim. 6'daki yine geçeceğiz. Bir saat 45 dakika Zakin Sos 25 kilometre. Dexero Posa Naftika Milyayını Aftodeto Hipologisa. Bir gemilerle geçiyorsunuz, bir gemilerle, bir feribotlarla geçiyorsunuz ama Pesada Limanı'ndan Zakin Sos'a feribotlar kesin benden yaşlı. Düşünün hallerini. Dökülük. Dökülük. Google'da baktım puanlarına. 2.3 puan almıştı. 2.3. Ay sıcaktan ayıldık bayıldık, her yeri küflü diyenler bilmem ne diyenler olsun, onlar elenko yapıyorlardır. Bir şeycik olmaz onlar. Bir şey olmaz, batmaz onlar. Günaydın Gürkan, hayırlı sabahlar olsun demiş Erdal Bayram, günaydınlar. Trabik ses kalene kalo bir de haki kalimer aleyo faik. Test hafta to numero pomedos ispiyanu numero itan ne faik to telefonu. Diakopes ke namin ine kala, kala tha pernas pistevo leyo tanju. Ela. Yine geldi yaz. Sıcakta dedik, attık kendimiz denizi geldik buralara. Sıcaktır dedik.

Evet sevgili dostlarım, MK Kars, MK Rentekar Yahya Bey'le de MK Rentekar Seymen'de Yahya Bey'le giden yol üzerinde şimdi oldu. mk-rentekar.com internet adresi. MK Kars, MK Kars olarak Instagram, MK Kars olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama MK Kars sevgili dostlar. Ve Just Green. Ahmet uyandı mı? Emre Semerci uyandı mı? Sinap ve Semerci İnşaat. Gümüşlü'ne de yeni bir inşaat bürosu. İnşaat alanında fark yaratıyorlar. Efendim temel kazımından binanın bitim işlerine kadar her şey. Kendi ustaları var. Kendi elemanları var. Bu işi uzun yılların tecrübesiyle yapıyorlar. İnşaat işi deyince evinizin inşaatını, binanızın inşaatını Sinap ve Semerci İnşaat'a emanet edin. Facebook, Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun, takip edin. Orada 97 ile biten numara var. Onu arayabilirsiniz. Dikomu salon sato estelina sesenato estelina leo faik. Dün gördüklerinden sonra haklısın Faik. Şaşırdın tabii ki. Şaşırdın. Tanju Korma'ya gösterdin mi? Göster Tanju'ya da.

Ayıldın bayıldın diye sormayın, buradayım. Buradayım. Buradayım. Bize de yolla. Bizden tren mi geçti diyor Yasin. Okuma ne şaşırması, kahveden sigaradan kesildim demiş. Okuma demiş, ilk ismini okumadım. Katazo nadis değil ko ehi. Tanjuk olmo nadis diye kudit tabatya mu. Günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın. Cümlüyorum, günaydın.

Metin Trapeza Mila Smiley diyor Tanju. O ki Metin Afendiko Milisa. Nermin Salihol ablam. Günaydın oğlum, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin demiş. Günaydın Nerman ablacığım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Bak öksürürken bile fakir fakir öksürüyorum. Önceden göğsümü geri geri öksürdüm. Diye. Sesim çıkmıyor.

Günaydın, yayınlar dilerim demiş SBS Sinan. Günaydın, günaydın, günaydın Sinan, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sana Fikret abi günlerini söyledi değil mi? Sponsorlu günlerini söylemiştir. Ya Fikret abi pardon, Fikret abiyle konuşmadın sen, sorry Hasan'da. Çok özür dilerim. Senin sponsorlu günlerin dün neydi? Dün salıydı. Salı, perşembe, cuma günleri. Salı, perşembe, cuma.

CBS Consulting and Rent-A-Car. Ne demek peki? Kimlik taftotita randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet yani papaki alım satım ve ruhsat yenileme. Sadece papaki değil, her türlü motosiklet olur. Her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car. Tabii sizin İngilizceniz böyle benimki kadar güzel değil. Diliniz dönmüyor, benimki dönüyor. SBS Consulting and Rent-A-Car. SBS. Yakın zamanda elektronik olarak bütün faturalarınızı da ödeyebileceksiniz Sinan ve Soft'a. Bolsonuz 6'da Gümrücü'nün Komotini, I Love Komotini, Sobacan Çarşısı Eskini Komarket'in aralığında, İmajin'in olduğu yerde İmajin Nuran Hasan'ı da orada bulabilirsiniz Bolsonuz'da ve Instagram'da da Tatlı Telaş olarak buluyorsunuz. İmajin Nuran Hasan süsleme alanında ben de varım. Ben de fark yaratıyorum diyor İmajin. Yasin şaşırmadı çünkü alışık o Almanya'dan böyle şeyler görme. O alışık o. Nasılsın, nasıl gidiyor tatil demiş İsmail Emine Salih. Günaydınlar tütün tarlasına. Çapa mı yapıyorsunuz daha? Kırılmaz da çok küçük tütünler. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun. Efendim şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya dokunalım. Ve birkaç tane sponsor tanıtmak durumundayım. Hellas. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun. 15 yıllık prefabrik sektöründe tecrübeden sonra Hellas Prefabrik. Şimdi de Yunanistan'da Yunanistan bayrağı verdi. Size çok daha yakın Hellas Prefabrik olarak Instagram'dan bulun. Prefabrik evin rahatlığını, kolaylığını, uygun fiyatını yaşayın. Normal evden hiçbir farkı yok, hatta daha bile dayanıklı. Mesela depreme dayanıklı. Çok özel tekniklerle, yalıtım malzemeleriyle yapıyorlar. Prefabrik ev için orada örneklerini, örnek videolar göreceksiniz, örnek resimler göreceksiniz. Hellas Prefabrik'le konuşun sevgili dostlarım. Eora Beach Bar Fener'de. Efendim şikayet geliyor, diyorlar ki tost ısmarlıyoruz, şunu ısmarlıyoruz, bunu ısmarlıyoruz, çok geç geliyor diyorlar. Yoğunluktan dolayıdır dedim, ben de bilemiyorum, belki çalışanlar azdır, belki bir organizasyonda problem vardır, orasını bilemiyorum. Olur bazen öyle şeyler. Gidin kendiniz alın bardan, kalkın gidin, nerede benim tostum, nerede benim şeyim deyin öyle olduğunda. Çok şimdi özellikle hafta sonları yoğun oluyor sevgili dostlar. Artık yaz geldi. İşte Bulgaristanlılar, Türkiyeliler sınır kapılarını görüyorsunuz. Herkes kendini sıcaktır abi diyor, denize atayım diyor. Eora Fener'de. Eora Beach. Çok da o Eora'nın olduğu yerdeki deniz de çok güzel. Taş yok, kum yok, çakıl yok, makıl yok. Hemen düz ayak kum giriyorsunuz. Çok da süper sevgili dostlar. Tavsiye ediyoruz Eora'yı. Ve Mac Catering. Sabah saatlerinde çorbalar. Mac Catering, Gümrücün içinde yaşayanlara şöyle bir kolaylık sunuyor. Çeşitli menüler var. Eğer anneniz babanız burada, siz gurbetteyseniz, Almanya'da falansanız ne yapıyorsunuz? Mac Catering'i arıyorsunuz, diyorsunuz ki bugün şu menüyü götür, bugün köfte götür, bugün dolma götür, bugün şunu götür, bunu götür bizimkilere diyorsunuz. Bunu seçme ihtimaliniz var. Mac Catering'le konuşun, benden telefonunu isteyebilirsiniz. Mac Catering ayrıca düğünleriniz için, etkinlikleriniz için efendim sıcacık özel kaplarda, özel hijyenik kaplarda, özel dağıtım aracıyla sıcacık menülerinizi ayağınıza kadar getiriyor Mac Catering. Agromix Erol'da her türlü inşaat malzemesi var. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları var, duvar panelleri var. Onun dışında efendim yepyeni plakaklar, fayanslar geldi. 10 euro metrekaresi. 10 euro lazer kesim. Plakaklar, fayanslar, lazer kesim. Metrekaresi 10 euro. Ya sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Ve Toronto, Agora Plus marketleri
Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Agora Plus. Yarım Çınar'ın karşısında Gümüşhane'de yeni girdi bu işe ama çok başarıyla devam ediyorlar maşallah. Telemes Evrofarma 1 kilogramı 5.48. Efendim Evrofarma marka keçi ve koyun yoğurdu 1.20. Lacta marka çikolatalar 1.99 100 gramı. Kedi kumu 5 kilogramı 1.90'a satılıyor. 1.90'a. Ve ne diyoruz? Şekerim yufka deyince ah Gökhan ah Gökhan yufkacıyı unuttun. Yufkacı deyince aklınıza gelsin Rıdvan Feyiz Trakya yufka. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde demiyoruz. Gümüşhane'deki bakkal ve marketlerde. Trakya yufka ile yapılan yufkalar pöfüdük pöfüdük. Trakya yufka ile yapılan gözlemeler, yufkalar, börekler kilo aldırmıyor. Çünkü onları Rıdvan Feyiz şeker gibi yapıyor. Şeker gibi ama şekersiz yapıyor. Trakya yufka, Trakya yufka. Güneş Gold Atilla Bilir İskeçe'de. İskeçe'nin kuyumcusu sevgili dostlarım. Mikhail Karoli 22A'da hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum program yaptık katkılardan dolayı. Altın kolye, gümüş reyonu da var. Gümüş reyonuyla da hizmet veriyor. Ve Agro Servis'in kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, kızanlar, günaydın, kızanlar. Günaydın Agro Servis, Eray ve Şakir ortakları iş makinesi ve traktörlerini tamir, bakım ve servisi. Yeni nesil traktör ve arabalara diagnostik okuma. Her türlü et blü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları özel makineyle yapılıyor. GCP'lerin, hidrolik bukalarının, silindirlerin tamiri ve orijinal yedek parçalar temin ediliyor. Sevgili dostlar, dizel su motoru tamiri de yapıyorlar. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları güvenilir ve hızlı hizmetin adı sevgili dostlar. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz Facebook'ta. Onlar Kozlukepir'de hizmetinizde. Kozlukepir'de. Ve İmamoğlu cenaze hizmetlerinde Batı Trakya'da ilk defa bu işi yaptılar. Erhan ve Eralp İmamoğlu'ndan çok teşekkür ediyoruz. Günaydınlar diyoruz. Hüseyin Çapuloğlu'nun bitişinde. Sağ olsun Hüseyin, benim arabayı çok iyi yapmış, çok güzel yapmış. Bütün ekibe kolay gelsin. Onlar da beni orada her gün dinliyorlar. Şimdi bir tek harfleri yapıştırması kalmış. Dün Fikret abiyle konuştuk. Harfler dedi, şeyde dedi, Volvo yazıları arabanın içinde dedi. Ama Fikret abi dedim, yapıştırabilecekler mi onları dedim. Ama arkadaşım sen dedi kızan gibi yapmasana kendini dedi Fikret abi. Onlar dedi bu işin ustası, bu işin uzmanı dedi. Onlar yapıştırmayacak da kim yapıştıracak dedi. Ama Fikret abi dedim yan yun üle bile yapmasınlar. Ba dedi yapmasınlar, onlar özel ölçüler alıyorlar, öyle yapıştırıyorlar onları dedi. Ne bileyim dedim, ne bileyim. Benim gibi delil empubleks hani. Hüseyin günaydın, Hüseyin günaydın, Hüseyin Çapuloğlu'nu da tanıtacağım sizlere. Hüseyin Çapuloğlu'nu da tanıtacağız. Efendim. Zaten bilmeyen yok ki. Reklama ihtiyacı var mı Hüseyin'in? Zaten işi başında açmış. Daha radyo size ilk başladığım zamanlarda tanıtıyorduk sizlere Hüseyin Çapuloğlu'nu. O zaman daha işler bu kadar büyük değildi. Şimdi oho, kaç tane çalışanı var? 9 mu, 15 mi, 12 mi, ne bileyim. İşte Hüseyin Çapuloğlu'na giderken sol tarafta İmamoğlu. Sevgili dostlarım, cenaze hizmetleri. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. HVAC Ramazan Kadri'ye çok teşekkür ediyoruz. HVAC Ramazan Kadri, Siktikos, Siksik Klimatizmos, Thermansı yok, Eksaerizmos var. Ama tabii ki doğal olarak klima olduğunda Thermansı da var. Çünkü ısıtıyor da aynı zamanda klimalar. Bizim dükkanı çok güzel yaptı, çok iyi yaptı. Bizim kasap dükkanı da çok serin. Sabahleyin az güneş alıyor, öğleden sonra güneş almadığı için klimaya gerek yok. Burası çok serin abi diyor kardeşim. Ramazan yaptı hepsini. Siz de Ramazan'a emanet edin işinizi. Efendim, buzdolaplarının kurulumu, bakımı, tamiri, gaz kaçağı falan olduğunda Fikostes Oktober 322 numarada Ramazan. Kardeşim, bizim dükkanı niye tanıtmıyorsun diyor. Fırsat mı kalıyor? Dükkan iyi gidiyor maşallah diyelim.
bizi sevenlerin desteğiyle çok önemli. Ta Gümrücüler'den kalkıp yüzlerce evroluk, bakın abartmıyorum, alışveriş yapanlar var. Mesela dün kimler olduğunu söyleyelim mi? Eşekçil'den dostlarımız geldi. Abi dedi 130 evroluk alışveriş yaptılar dedi. Haftada 3 gün geliyorlar en azından dedi. Köfteleri yetiştiremiyoruz dedi. Köfteleri çok beğeniliyor. Dana şişleri çok güzel. Snitchelleri çok özel olarak bir harmanla yapılıyor. Ahmet işini yaparken onlar işin içine sevgilerini de katıyorlar. Ve bizim Arda da çok meraklanmış. Geçen gün Arda ile konuşuyoruz. Arda Edirne'de cuma günü geliyor. Öbür gün geliyor. Arda dedim işte, dedim köpekleri mepekleri bakarsın falan. İştenmişten kaçsın diye mi? Kız anne, dayı ben dükkanda olacağım ama dedi. Dedim dükkandan çıkınca yaparsın dedim. Dükkandan da hep dükkanda olmayacağım ne dedim. Dükkandan çıkınca ilgili köpeklerinden dedim. Yani Arda bile meraklı. Herkes, bütün aile meraklı. İş olunca, iş iyi gidince herkes meraklı oluyor. Bizim de işlerimiz mesela çok iyi gidiyor bu son zamanda. Yayın kalitemiz falan, her şeyimiz çok iyi. Dinlenme oranlarımız hiç başka bir radyolarla kıyaslanmayacak kadar iyi, güzel. Şimdi ben kendi kendimi övmeyi sevmem, sözde sevmem. Dün Toyota İvane Dizit'e tanışacağız sizlere. Onlarla güzel bir anlaşma yapacağız. Yapmak üzereyiz. Oranın yetkili, reklam yetkilisiyle konuştum. Dedi ki senin hakkında çok güzel şeyler söylediler dedi. Radyonuz hakkında güzel şeyler duydum. Yayın kaliteniz dedi. Her yerde dinleniyor musunuz dedi. Sen dedi nasıl, ne diyeceksin dedi. Dedim ben ne diyeyim dedim. Ben kendi kendimi mi öveyim dedim. İnsanların övmesi teveccühüdür yani. Hatta dedi BMW'yi de size verebiliriz dedi. Yuhannes'in, çünkü şimdi Dedaç şubesinde almışlar. Toyota, Yuhannes'in ikinci el arabalar, birinci el arabalar. Toyota zaten. Toyota deyince Toyota yani. Toyota'nın krikosunu bile tanıtacağım ben sizlere. Bir de BMW'yi de alırsak Yaşasın Yuhannes, yaşasın Yuhannes, yaşasın Yuhannes. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çalacağım. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çalacağım. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çalacağım. Kimin arabasına binersem onun türküsünü söylüyorum efendim. Adem Usta'ya ve Çarabaşköy'e teşekkürler demiş. Cemal günaydın demiş. Ayara günaydınlar. Adem Usta'ya, Çarabaşköy'e teşekkürler demiş. Cemal kazdırıyor, çektiriyor, cispisiyle iş yapıyor yine. Efendim Cemal'in cispisi var. 2025 model, bir tane daha eski de var. Hangisi uygun savaşı onunla gidiyor. Kamyonu var, pislikleri, bazaları dolduruyor. Cemal'de çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Cemal'de arpa, mısır, buğday taneler var. Her türlü inşaat malzemesi var. Yılların esnafı. Nerede? Büyük bir Selimköy girişinde, mezarlığın karşısında, benzincinin yanında hizmet veriyor. Kolay gelsin. Kendisi sürekli de beni dinler, sağ olsun. Çok üzüntülüyüm Erdem, çok üzüntülüyüm. Çok üzgünüm bugün, çok üzgünüm. Bugün sevgilimle son günümü geçireceğim burada Kefalonya'da. Yaz sevgilisi buldum kendime. Öyle oluyor ya yaz aşkları. Ama yarın bizi ayıracak 25 kilometre deniz mesafesi olacak. Ne demek dinlenmemek? Bursa'da bile meşhursunuz demiş Necla Hanım. Dinlenmiyoruz demedik ki, çok dinleniyoruz dedik. Bursa'da bile meşhurum. Bursa'da bile her yerde meşhurum. Avustralya'da meşhurum. Papua Yeni Gine'de de dinliyorlar beni. Tanzanya'da dinliyorlar. Efendim New York'ta. Her yerde dinleniyorum. Güzel bir günden günaydınlar ablam demiş Aynur ablam. Nasılsınız? Nasıl geçirdiniz geceyi abim, nasıl? Yaşayın, yaşayın, yaşayın. Neşet abicim günaydınlar. Yasin çok bilme. Yaz aşkları zaten öyle oluyor. Gelip geçiyor, ne yapacaksın işte. Yaz gibi onlar da gelip geçiyor.

Gürkan abi, beni evlatlık alsana. Bu paralar ima insan lazım sana demiş. Erdem Hatip İsmail. Sen benden daha zenginsine bak arkadaşım. Ha? Senin paraları kim yiyecek? Ha? Sen gel, buluruz bir akrı. Gel. Tarkan Berke. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ama çok mesaj var Elhan Bey'le. Günaydın, ben de buradayım demiş. Mesaj yollamazsınız kızarım, yollarsınız kızarım. Benimle şeyime varamıyorsunuz. Mümin Mehmetov, günaydın. Serin bir Bulgaristan sabahından hava çok güzel demiş. Gerçekten mi serin? Mehmet Kara, günaydın, günaydın, günaydın abim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Recep Apofraksi. Hemen şimdi Recep'i de söyleyelim. Ondan sonra bırakacağım, şarkıyı çalacak. Recep tıkanan boruları Recep atsın. Efendim Recep annesi babasıyla çalışıyor. Dükkanlarında evyeler, lavabolar, çeşmeler var. Gider boruları var. Hatta isterseniz evinize kadar teslim ediyorlar. 7-24 borunuz mu tıkandı? Banyonun gideri mi tıkandı? Lağımın borusu mu tıkandı? Özel makineyle açsınlar. Boru konusunda da uzman Recep. Andrea Papa'nda 3 numarada Şükriye Market'in olduğu yerde konsolosluğun karşısında, konsolosluğun arka sokağında hizmetinizde. Evde bir ses önemliymiş ablam. İlk defa ayrıldık bu kadar uzun diyor Aynur ablam. Tabii ki önemli. Hiç önemsiz olur mu? Benim siz nasıl anlaşıyorsunuz bilmiyorum da. Şimdi benim annemle babam da dinliyor. Fazla girmeyelim o detaylara da. Annemle babam da kediyle köpek gibidir. Bir iyidirler, bir yani arada tartışırlar. Fakat babam ameliyat olduğunda, bypass olduğunda ki özlemlerini, hasretlerini anlatamam size. Ya... Öyle oluyor eşler. Tabii ki önemli. İnsan evde bir kedisini, bir köpeğini getirdiğinde bile onun yokluğunu hissediyor. Kaldı ki bu bir insan, bu bir ses, bu bir nefes, bu sizin bir hayat arkadaşınız. Tabii ki önemli olacak. Hadi hop sayıda çalırsın sen bize demiş Necla Yılmaz. Bugün çok sıcak demiş Tarkan. Nihal Ohya, günaydın. Seni Zanzibar'da bile dinliyoruz demiş. Zanzibar'a da günaydınlar.

günaydın abi demiş. Nurgül günaydın Nurgül'üm. Nasıl gidiyor satışlar? Çok iyi gidiyor aldığım duyulara göre. Zeytinyağlarında da indirim yapmışsınız, hiç söylemiyorsun. Aldı seni bir eğlence de helal telaşı. Günaydın herkese, iyi telafiler derim demiş Elif ablam, günaydınlar. Hasan Kaban kardeş neredesin? Ne güzel yerler burası. Halki dikimin neresi burası? Günaydın Hasan, günaydın Hasan, günaydın Hasan.

0: Radyoterapi tatilde.
1: Araçlarımızla yük taşımak yol ve kendi güvenliğimiz açısından büyük önem arz eder. Ülkemizdeki yönetmeliğe göre yükümüzün, aracın arka kısmından toplam gövde uzunluğunun %30'undan fazla dışarı çıkması yasaktır. 4 metre uzunluğundaki bir araçta yükün 1 metre 20 santime kadar dışarı çıkmasına izin verilir. Sığabilecek cisimlerin bagajda konumlandırılması ve kabin içerisinde olmaması gerekir. Doğru yüklenmemiş bir aracın dengesi bozuk, yol tutuşu kötü ve frenleme mesafesi uzun.

Erol'a çok teşekkür edelim. Haydi buraya yaşa. Mermer deyince, mermerci deyince, kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı. Merdiven kesim ve montajı. Basamak merdivenleridir. Basamak merdiveni ne demek ya? Çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi ve yapımı. Efendim mermerci Erol, Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde sizlere hizmet veriyor. Erol mermerci, mermerci Erol'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın abim, toparlak bizim işimiz demiş. Aykut, toparlak mermer kesiyorlar. Aa, faya benziyor mermerler.

kızını da ver. Mona Lisa gelinlik saat 9'da açılıyor. Efendim 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra da açık. 1270 tane gelinlik Hatice abla habire dikiyor. Habire dikiyor. 30 yıllık tecrübeyle gelinlik alanında sadece Gümüşhane'de değil, Batı Trakya'da fark yaratıyor Mona Lisa gelinlik sevgili dostlarım. Durcuköy girişinde Mona Lisa gelinlik, eczanenin yanında Mona Lisa gelinlik, canlı çiçeklerle gelin arabası süslemesi, gelin masası, gelin buketleri, gelin yolu süslemesi de yapılıyor Mona Lisa'da. Elleme benim Faik ustama, üstünde senelerin yorgunluğu var, az kilometre mermer takmadı bugüne kadar. Faik abim bir tanedir demiş Aykut. Üstünde yılların yorgunluğu var, baktım yeniden, yazsan ne fayda. Onu çalayım mı Faya?

Έλα ρε φίλε. Πού είστε ρε Αχμέτ? Πώς πάνε οι δουλειές ρε? Nasıl bir duygu iş adamı olmak, iş kızanı olmak? Ahmet daha 25 yaşında iş kızanı oldu. Hem de Batı Trakya'da ilk defa EcoCert, EcoCert sertifikalı. Tamamen biyolojik, organik, cildinize, oranıza, buranıza zarar vermeyen deterjanları getiriyor efendim. Bunların testleri, mesleri yapıldı, onaylandı. Bunlar Türkiye'den geliyor. JUST Just Green olarak bulabiliyorsunuz bakkal ve marketlerde. Çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları. Onun dışında bebeklerin biberonlarını yıkamak için, bebek çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Just Green bakkal ve marketlerin raflarında, Şükriye marketlerde, Rıfat marketlerde ve aynı zamanda Agora Plus'larda da bulabilirsiniz. Bizim köyde Filiz Market'te de bulabilirsiniz. Hadi bana vayınam. Yarım saattir bekliyorum Çiko. Gürkan abi, Gürkan abi, Gürkan abi diyesin diye bir şey dediğin yok Çiko. Alo. Alo Çiko, ne koyayım? Çiko. Burada bu evin mutfak dolaplarının değişmesi lazım. Gelsene Zaki, şeyi kefaloniye değiştirirsin evin mutfak dolaplarını. Hazır bahanen olur. Kaçasın gelesin diye. Başka türlü izin vermezler sana. Başka türlü Fethiye'de takılır peşine, o da gelir. İş için gidiyorum, iş için gidiyorum de. Yetiştiremiyorum. Gürkan abi valla işler ateş gibi demiş Ahmet. Yaşa be. Yaşa valla, herkesin gönlüne göre versin. Senin gönlün güzel, ben biliyorum, anladım ben. Şeyin güzel, kalbin güzel senin. Gönlün güzel, kalbin güzel. Anladım ben. Bu uçan Maluk nereden çıktı? Nerede benim sinek ilacım?

Ömrü hayatımda görmediğim bütün mahlukatlar burada be. Ha ve sen de. Akşam bütün aerozol elimde bütün evin etrafını tavaf ettim. Gören olsa diyecek bu ne yapıyor bu deli diye elimde püskürteceksin ne ilacı. Bırak her yerden bir şeyler giriyor bile camlara mamlara her yere sinek ilacı sıktım. Geçen gün marketten aldım kadın diyor dikkat et diyor sıktıktan sonra diyor içeride durma diyor abası ya dedim. Dedim bolina fenome flakas dedim. Allah dedim zenime flakas dedim. Hepsi fenome dedim. Benim duruşu böyle aptal görünüyorum. Hepimizin gönlüne göre versin Allah demiş Ahmet inşallah inşallah inşallah. Öyle de oluyor zaten herkes şey Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Teller koptu teller koptu teller koptu teller koptu Bugün içimden geldi. Cumartesi günü klasiğini bugün çalalım. Cumartesi biz yayında olacak mıyız? Bugün ben yarın gidiyorum. Yarın akşam gidiyorum. Sabahleyin inşallah yayında olacağız. Çünkü Laganaz'a gidiyorum. Laganaz biraz tehlikeli yer uyku açısından. Yani Laganaz'a gittiniz mi en erken 2'de 3'te yatıyorsunuz. Sabahleyin programlarda nasıl olurum bilemem. Saçım başım moram buram dağınık. Ah nasıl program yaparım bilemem. Ondan sonra cumartesi günü ne diyorum ben ne diyeyim ben size ben mesajlar eksik şimdi geri yükle yemesinler şeyini burnunu demiş Ergin Kurcalı. Püskürttüm ben ona şimdi aroksol.

0: Zaki Noz bileti alacağım. Sami'deki bürolar kapalı. Koştura kapanmasın diye. Haydi bakalım Argostoli'ye indim. Mayolan tişörtten herkes gece giyinmiş. Güzel giyinmişler. Ayakkabılarını giymişler. Marka tişörtlerini, pantolonlarını falan filan giymişler. Ben trakkuduk ayağımda terliklerle. Kısaca kırmızı mayo. Kolsuz bir tane atletten dolaşıp dururum Argostoli sokaklarında. Bir de kiliseye girdim. Dedim, yani ibadet yeri bu sonuçta, camide olsa kilisede olsa saygı duyman gerekir. Ortodoks kilisesi var. Ortodoks demişim. Ne kilisesiydi onu, bakayım fotoğrafını çektim. Dedim şimdi içine girdim de dedim papaz mapaz çıkar bana. Bağırır mağırır dedim papaz bana. Kapıdan çektim, iyice içine girmedim kilisenin. Es Ecclesia Cattolica San Nicolaus. Aziz Nikolaos Kilisesi, Katolik Kilisesi. Onun da videosunu, fotoğraflarını falan çektim. İşte içeriye girecektim de girmedim. Ayıp olur yani, kısacık mayoyla, kolsuz şeyle. Sonuçta orası ibadet yeri, saygı göstermek lazım. Herkesin ibadet yerlerine saygı göstermek lazım. Sonra gittim Andisamos Beach'te, yüzdüm, çok yüzdüm. Sonra oturdum, bir tane video paylaştım. Ondan sonra benim yeğenim var ya, hani çok seviyoruz birbirimizi senem. Benim story'ime yorum yapmış, demiş. Suya atılmış patates gibi demiş. Suda yüzen patates gibi bacaklarını suya koymuşsun, öyle story atma demiş bana. Bak hızının kızanına bak, bana ne demiş, bak. Tam olarak ne dediğini okuyayım size. Dur bakayım ne demiş tam olarak. Senem Kuru. Suda bekleyen patates gibi story atma demiş. Ben de dedim sen de gelirsin bir gün, kıskanma dedim. Hiç cevap bile yazmamış. Görüldü bile yapmamış mesajımı Hınzar'ın kızanı. Kesin üstten okudu. Görüldü yapmadı Hınzar. Suda patates gibi, ne güldüm. Aynen, koyun bak tencereye patates, öyle benim bacaklar gibi görünüyor suda. Günaydın Komotidir'den selamlar, iyi tatiller dileriz Gürkan kardeşim demiş Ayşe Mertoğlu ablama. Komotini'ye, dükkana köşeye Ayşe'ye günaydın. Nurten ablam, günaydın. Vay ne güzel açmış kaktüsler.
1: Maşallah,
0: maşallah, hey no miye, oro miye. Enis nerede bu sabah?
1: Maşallah,
0: ha? Ali Molla nerede bu sabah? Tatile mi çıktı? Sürücü kursçular.

sözde Cengiz'le konuşacaktım. Cengiz diyecek bu kendini ne naza çekti diyecek. Telefon edeceğim dedim Cengiz'e unuttum. Burada kendimi kaybediyorum buralarda. Ahmet Muzaffer abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet Nazım abi sen bana niye cevap vermedin? Sana ben bir şey sordum baba insan gibi.

Master Travel İskeçe'de Stoanusi'nin karşısında Panagi Çaldari 16 numarada çok güzel paketler var, turizm paketleri. Çok güzel kruvaziyer tatilleri var. Efendim gidin gezin görün uçak biletleri için. Gitmek istediğiniz bir yer varsa tatil için Master Travel Cengiz'i seçin. Bu işin bu işte yeni değil eski. Uzun yıllar bu işi yaptı. Biraz ara verdi. Şimdi tekrar yeni bürosunu açtı. İskeçe'de Master Travel. Master Travel. Master Travel olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da.

0: Sürücü kursu Enis Şerif'in katkılarıyla.
1: Gürkan tatilde. Frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3

0: Kalfa Pastanesi'nden de gidin hemen profiterol alın. Lokum da alın ama profiterolü mutlaka deneyin. Kalfa Pastanesi'nin profiterolleri bir harika. Yeni yaptılar. Muhteşem bir şey olmuş. Çok güzel bir şey olmuş. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü. Çok sessiz bu sabah Gümülcine Gürkan abi diyor Ahmet. Niye be kardeşim, sıcaktan herkes şey halde mi? Perişan mı olmuş? Sus Ali'yi söyleme, bugün benim günüm, dinleyeyim demiş Enes Şerif. Ne oldu be demiş Ali Molla. Yılları bir güne. Niye Ali'nin gününde seni söyleyeme? Senin gününde Ali'yi niye söylemeyeyim?
1: Söyle.
0: He? Bileyim. Fikret abi. Dur, sana telefon edeceğim Fikret abi.

Gente, pense na Madame Kadri Makuire. E Puinir'e, Madame Puinir'e. Giratos Aratos köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde, hizmetinizde. Giratos sevgili dostlarım. Karacalköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri şimdi taverna olarak hizmet vermeye başladı. Gidin, Karacaoğlan'ın merkezinde taverna hizmeti veriyor sevgili dostlar. Genç yaşımda yıksa beni kederim. Ve Ayşe ablanın olduğun yerde, Silogi mağazasının olduğun yerde, Hüseyin abinin olduğun yerde Devletoğlu var. Devletoğlu evde hasta yatanak hastası olanlar için maaş bağlatabiliyor. Devletoğlu engelli olanlar için maaş başvurusunda bulunuyor. Herhangi bir sorunuz, probleminiz olduğunda özel kep niteliğinde hizmet veriyor. Şapçıdan sonra Gümüşhane'de, Gümüşhane'den sonra şimdi Dede Ağaç'ta. Devlet gibi yanınızda, arkanızda değil, devlet arkamızda, o yanınızda duruyor. Devletoğlu sevgili dostlarım, Devletoğlu. Serdar ve ekibine kolay gelsin. Tenteler, pergolalar, kumaş dikimi, kumaş üretimi, koltuk üretimi evinizde ve iş yerinizde. Jel kaplamalar, hepsi uzun yılların tecrübesiyle Gümüşhane Kozmiye yolunda. Birinci kilometrede Serdar'da. Trakya Mobilya Ferişte'den Nurgüller'in eğlence biletlerini alabilirsiniz. Trakya Mobilya'dan her iki şubesinde de mobilyalar %40'a varan indirimler var. Teşhir yerindeki mobilyalarda bunlardan yararlanın. Trakya Mobilya. Ella Ümit Baba. Epipla Srakis. Prokat ev konusunda, prefabrik ev konusunda da uzmanlar, gidin konuşun, konuşun onlarla. Ana binanın olduğu yerdeki örnek evleri, örnek trofo binaları, konteynerları görün sevgili dostlar. Trakya Mobilya. Elci ve Daikin Gümüşhane Bayi Ahmet kardeşim, Ahmet Mustafa, makine mühendisi. Yılların tecrübesiyle Gümüşhane Elci ve Daikin ana bayi. Sizi üzmeyen markalar, uygun fiyatlar. Program çıkanlara programlar da varsa, program konusunda da girip konuşabilirsiniz. Ahmet bu işleri de yapıyor. Yılların tecrübesiyle yapıyor üstelik. Ahmet, Elci ve Daikin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sıcaktan mı bilmem ama pek insan yok etrafta bugün demiş Ahmet. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden çarşamba. Ta erken ev arkadaşım, saat daha 10 yok ha. Nasıl söyleysin papara, dün basmas barmaz mıydın? Ali kızı seni söyleyince diye demiş Enis Şerif. Ama sen benim ipimle kuyuya inersen sen o kuyuda kalırsın be. Ama Enis, sen benim ne dalavereci olduğumu, ne yalancı olduğumu bilmiyor musun? Allah'ım ya Rabbim sen.

0: bitse de.
1: Sor bakalım Enis'e, acil durumda her araba aynı mı durur? Mesela bir Fiat 500 ile Volvo'nun frenleri aynı mı demiş Aykut. Çok güzel bir soru sormuşsun. Ver bakayım cevabını şimdi Enis. Ha? Hyundai derdim ama akşam Volvo'nun ne kadar değerli olduğunu anladım. Ya akşam çok nem vardı Argostoli'de. Genelde Kefalonya genelinde çok nem vardı. Gece arabanın hem iç camları hem dış camları buğulanmış. Ya siliyorum, yağmur gibi nem var. Yok klimayı açtığında benim arabada ne nem kalıyor ne bir şey. Hiç nemden falan iz kalmıyor. Bunun yok havasını babrizine verdim, yok aşağı verdim, yok yukarı verdim, yok klimayı kapadım, yok klimayı açtım, yok camları açtım, yok bir cam açtım, bir camı kapadım. Canıma geçti. Yok. Göz kararı gittim eve, göz kararı. Allah'tan yolları ezberledim biliyorum da göz kararı gittim. Yok, göremiyorum, göremeyeyim. Ah dedim, benim Volvo'm, ah benim Volvo'm, ah benim Volvo'm, ah benim Volvo'm dedim. Ah dedim, benim dedim Volvo'm dedim. Ah dedim, TMRT yasak dedim, kepini dedim, Nikasa dedim, Aftotomax'ı dedim. Ah dedim. Bu arada Hyundai'yi kullanmayı bir öğrendim, Allah nazarlardan saklasın. Dedi, dün bilet satan kadına sordum, dedim kaç kilometre dedim Agios Nikolaos'da ineceğim. Şeyin olduğu yer Agios Nikolaos, adanın diğer ucu Zakynthos'un, oraya götürüyor feribot. Benim kalacağım yerde tam merkez Laganas, Zakynthos'un merkezine çok yakın. Kaç kilometre dedim, 40 kilometre dedi, ama dedi bir saatte gidersin 40 kilometreyi dedi, yollar dedi virajlı dedi. Dedim ben, dedim uçur arabayı vırın vırın vırın vırın vırın içimden. Ya kadıncağız öyle dedi.

0: Haha, Enis sana papara dedi. Haklı da demiş Faik Tuznacı.
1: Eko gamis.
0: Ya pes de papara.
1: Anuf gamis.
0: Acil durumda bir Fiat 500'den Volvo'nun frenleri aynı mı? Dün önümde bir tane benim bir rüyam var, bir hayalim var. Mercedes GL, Mercedes GLC Coupe. Pop pop pop pop pop pop. Dün önümde bir tane Mercedes GLC Coupe de vurdu. Siyah. Işıkta durdu, arka kamerası açıldı. Mercedes işareti şey yaptı. Rup diye kalktı. Kamerası çıktı. Işıkta durduğunda geri vitesi atmadı ki niye açıldı kamerası, onu anlayamadım. GLC Coupe, hele gene yeni olanları var ya. Kore filmi. Acayip tavanı böyle bütün şey. Aykut, senin arabalarla ilgileniyorsun. Yeni GLC'lerin tavanını gördün mü kardeşim? Yeni çıkıyor onlar. Kupesi daha çıkmadı. Tavanı böyle bütün yıldız, cam tavan. Bütün Mercedes'in yıldızları çıkıyor tavana. Vallahi billahi çok acayip bir şey. Nasıl alacağım? Yapsak ya bir Erhan'ucuk. Hakikaten öyle bir şey yapsak ya, Batrakya'da bir ilk olsun. Dünyada bir ilk olsun, bir radyocu para toplasın araba almak için. Yapar mısınız öyle bir şey bana? Beni o kadar seviyor musunuz? Oraya öyle şeye gelince sevmezsiniz. Sevmezsiniz öyle şeye gelince. Ya. No. En beğendiğim araba. Bak şimdi diyecekler, ne yaptın arabada da buharlaştı camlar diyor Aykut. Günaydın. Fren mesafesi şoföre ve lastiklere bağlı olarak değişir. Arabanın markasıyla bir ilgisi yoktur bence, ama Enis'in yorumunu da bekleyelim demiş Mehmet İbrahim. Vallahi haklısın Mehmet. Bak en güzel şey Enis, söyle bakayım senin yorumun ne be kardeşim. Mesela burada şimdi bu yollar tehlikeli yollar, çok viraj, çok dik, çok dik aşağı, çok dik yukarı. Ve ben arabayı kiraladığımda ilk dikkat ettiğim şey lastikler oldu. Lastikler yepyeni, lastikleri değiştirmişler. Araba 2016 model, 50 bin kilometre var arabanın üzerinde. Bu adada zaten ne kilometre yapacaksın, ama araba çok zorlanıyor. Yani indi, in çık, in çık, in çık, bas debriyaja bas, frene bas, frene bas, debriyaja bas. Arabanın üzerinde sadece 50 bin kilometre var. 10 senede 50 bin kilometre yapmış araba. Diyeceksiniz ki kışın zaten duruyordur arabalar. Kışın kim kiralayacak araba burada? Ya? Benim hayret ettiğim şey şu oldu. Argostoli küçücük bir yer. Yani küçücük bir yer derken küçük bir yer değil. İskeçe kadar vardır. Gümüşüne kadar vardır. Ama dün bir berbere gittim. Kureyaz'a gittim. Bir kız, üç erkek çalışıyorlar. Sırada bekliyor insanlar. Hepsi de bekleyenler turist yok, yerli. Çünkü konuşuyorlar, anlatıyorlar. Öyle olmuş, böyle yapmış. O askere gideceğimiş. O bilmem nerede çalışırmış. O onun patronu ona öyle edermiş, böyle edermiş falan. Hep dedikodu yapıyorlar kızanlar. Hep bura erkek kızanlar da ne dedikoducu oluyor bu Z kuşağı bura. Ya ondan sonra şimdi sıra kime gelirse, bir tane yüzü hiç gülmeyen bir tane kızan var. Benim sıram ona geldi. Bir tane gene yüzü çok böyle çok güzel, çok yüzü gülen bir kızancık var. Saçına da baktım, aynı benim istediğim saç gibi. O yüzü gülmeyen kızan bana dedi, "Posa se korepsa" dedi. Dedim ne dedim, "O pasavta tupalikar" dedim, "korepse" mi dedim. Aldım makineyi eline, kamera olsa da göstersem size böyle zır zır zır zır zır böyle tıraş makinesini attırıyor, böyle bütün saçlar dağılıyor havalara uçuşuyor saçlar. Kızan manyak mıdır nedir, psikopat mıdır, yüzü de gülmüyor hiç. Böyle sarı da kıvırcık bir şey, zaten hiç hoşlanmadım. Vırın vırın vırın vırın yaptırdı. 5 dakikada kafa gitti. Kafa zaten hiç beğenmedim. Boynuz gibi, böyle saçlarım boynuz gibi kalkmış. Boynuz gibi kalkmış saçlarım, hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ondan sonra dedim, Tikros tafile değil, Lusimo Musimo yapacağım mı diye sormuyorlar. Koyun kırkar gibi kırkıyorlar. Hiç Lusimo Musimo sormadı zaten. bir köşeye böyle bir köşe yapmışlar. Orada paralar var. Yabancı devlet paraları. En çok Türk parası var. En çok Türk parası var. Demek ki Türkler oraya da gitmiş, berbere bile gitmiş bura. Vallahi her yere getiriyorlar, sağ olsunlar. Her yere. Hırt hırt hırt hırt yaptı. Zekatriye bro dedi. Kendimi aynı koyun gibi hissettim. Vallahi bile koyun gibi kırptı beni. Yamar diyez. Ego bir Ben öteki Yani'ye kırptıracaktım kendimi. Ama Yani'nin başka müşterisi vardı. Arabayı kimin kullandığına da bağlı. Senin reflekslerinle Aykut'unkiler aynı mı demiş Enis Şerif? Seni ben bir reflekslerim. Sen ömür belli unutamazsın benim reflekslerimi. Ha. Refleks içinde kalırsın. Benim Toyota kendi fren yapıyor demiş Ali Molla. Benim Volvo da kendi fren yapıyor. Ben her gün sana söylüyorum, sevmiyorsun, günahımı vermem sana demiş Faik Tuzlacı. Kaan Alberto, arkadan araba yaklaşınca arka kamera açılıyor. Eğer çarparsa kayıt alıyor demiş Kaan. Ha, ne bileyim be kardeşim. Bilmeye mi? Benim arabanın kamerası hep açık. Mercedes gibi şeyinden çıkmıyor. Benimki hep açık duruyor. Kapanmıyor benimki. Hep açık. Ama hey, sen bilmiyorsun, kafaya göre tıraş yapıyor berberler demiş Leblebci Hüseyin Agam. Ama Hüseyin Agacım, bir surat kızanda bir surat insan azıcık güler be, insan azıcık böyle bir nasılsın der, neredensin der, bir şey sorar, iki muhabbet açar tıraş yaparken. Yok muku muku vırın vırın vırın vırın. Buna bütün her yer saç oldu tepeli. Vallahi bak abartmıyorum, bütün havalarda uçuşuyor saçlar. Koyunları bile daha nazik kırkıyorlar. Yemin ederim koyunları daha nazik kırkıyorlar. Bir ara dedim gitti dedim kafa dedim. Vırın vırın vura vura. Vuruyor arada kafama diye şeyin. Makinenin dişleri. Vallahi bak. Abi, bütün manyaklar psikopatlar da beni buluyor be.

Halbuki berberler en çok konuşan insanlarda senin psikopatına denk gelmişsin. Randevu kapadım, kızcağız nerede yok budu demiş Leblebci Hüseyin Agam. Randevu kapadım ama seçemiyorsun berberi. Sıra kime geliyorsa onu alıyorlar. Berberlerden öğrenirsin bütün dedikoduyu. Her şeyi berberler çok doğrudur. Berberler çok konuşur. Zaten yan tarafımdaki kızcağızla çocuk tanıdık. Onlar hiç susmadılar. Hep anlattılar. Benimki Muku bıra. Muku. Muku Hınzır'ın kızanı. Hınzır'ın sarı katmerli saçlı kızanı. Herkesin külüstürüne tek tek statistik çıkaramayacağımıza göre ortalamadan bahsediyoruz demiş Enes Şerif. Haşim'in direğini değerini bil işte. O kızanca hep laf sokuyorsun demiş Duran abi. Ben Haşim'e tıraş olmuyorum ki. Ben ya Eda'ya tıraş oluyorum ya Sofia'ya. Haşim de yapamıyor istediğim gibi tıraş. Çok ciddiyim. Yani ben sevmiyorum, ben beğenmiyorum. Şimdi bu beğeni meselesi de Mirtozbiç, Kefalonya'nın Kefalonya tanıtırken hep Mirtozbiç'in fotoğraflarını koyuyorlar. Geçen gün Hasan bana soruyor da yazmış bana Tio demiş burayı gittin mi demiş yollamış Mirtozbiç'in fotoğrafını. Gittim. O bir yer. Gittim. Kaçıncıya gittim ben de üçüncüye gittim. Hiç sevmediğim bir yer. Ama Kefalonya yazın Mirtozbiç'i çıkaracak hemen. Ben bir sevmiyorum. Hiç sevmiyorum hem de. Bir de son zamanda çok heyelan olmuş. Şaka bir yana yani toprak düşmüş oraya. Orada bir mağara girişi falan vardı solda. Orası kapanmış bakımsız ne bileyim. Yani onun bir belediyenin devletin oraya bir el atması lazım. Yani oraya bir şeyler yapılması lazım. O heyelanların o düşen toprakların temizlenmesi lazım. Bir de oraya bir köşe yine hiç olmazsa bir organomeni paralel yapın veya orada güneşte insan yatıp duracak malak gibi yatacaksın. Ya lazım yanına suyunu alasın, saplosunu alasın, şemsiyeni alasın. Sahilde bir can kurtaran var. Bir de böyle bir üst tarafta otobüs beklemek için bir yercez var. Başka bir şey yok. Bir kantinacık bile yok burada. Mirtoz biçmiş. Zaten çok tehlikeli. Dünyanın en tehlikeli suları orası genelde dalgalı oluyor. Orada kaptırdınız mı kendinizi gitti. Sizi can kurtaran bile kurtaramaz. Biliyorsunuz orada her sene kaç kişi ölüyor gidiyor boğuluyor yani. Benim diyen yüzücü yüzemez oralarda. Fren mesafesiyle refleks tamamen aynı ayrı şeyler. Refleks ayağını gazdan alıp frene basana kadar geçen mesafe. Normal insanda bir saniye. Fren mesafesi ise frene bastığın andan araba durana kadar olan mesafe. İkisi birlikte arabanın durma mesafesi demiş Alimoğlu'na.

sen, yazsan ne fayda. Kireççilerde, aman kireççilerde demişim, Eşekçili'de bizi çok seven, sürekli dinleyen dostlarımız varmış. Bana hiç yazmıyorlar ama kardeşime demişler ki, biz demişler onun programlarını hiç kaçırmıyoruz. Sizin kasaba demişler, ondan duyduk. Ve kilo kilo köfte alıyorlar kardeşim diyor. Herhalde bütün köye dağıtıyorlar abi köfteleri diyor. olsun, alın alın alın. Alın, tanıtım önemli, köfte önemli. Alın, hediye hediye verin. Efendim hayır yapın, hayır işi yapın. Hayır işi yapın. Efendim kimler onlar? Mustafa abi, Erdem. Onlar kira satışı için İskeçi'ye geliyorlarmış. Eşekçiliğe sevgiler, saygılar. Mustafa abi, Erdem. Köftelere bayılmışlar. İnce sucuklardan da alın, kalınla kangallardan da alın. Tavuk da alın. Et şiş de alın. Ben çok etle benim aram olmadığı için şişi de çok seviyorlar, çok beğeniyorlar kuru kasabı. Her şeyi, her şeyi güzel, tertemiz, hijyenik bir ortamda. Hijyen de çok önemli. Her zaman çalışırken onlar eldivenle çalışırlar. Müşteriye tabii ki eldivenle hizmet ederler. Ergasterio'da da öyle. Kuru kasap İskeçe'de. Kuru kasap İskeçe'nin trafiğinin yoğun olmayan, park yeri çok kolay park edebileceğiniz yerinde. Bu çok önemli. Onu düşünerek zaten oraya açtılar o dükkanı. Leoforo Sıratı 14'te. Faik'le Halil gitmiyor çünkü onlar ucuzcu. Kuru kasapta efendim çürük et yok. Öyle benim kadar yaşlı inek yok. Onlar ucuzcu olduğu için birer kere geldiler. Böyle şey olsun diye. Ondan sonra bir tane gelmediler. Geçen sene aynı senin yaptığını gibi gezmiştim diyor Harun Ahmet. Bu eşin mi, kız arkadaşın mı? Neresi burası bayağı? Sen de gezerken çalıştın mı Harun? Dur bakayım profilini göreyim senin. Sen evlisin, kız hanım bile var. Evli mutlusun, çocuklusun, mutlu musun? Evlisin, çocuklusun, mutlu musun? Harun. Ama ne güzel kızancık. Vay ne güzel kızancık. Oğlum maşallah, maşallah, maşallah. Nay nay nay nay. Ha yani 18 yaşındaki birinde de bir saniye, Gürkan'da da bir saniye. Öyle mi demiş Enis Şerif? Ha? 18 yaşındaki tecrübe Gürkan Neslihan'daki, kızandaki tecrübe Gürkan Neslihan'daki olan tecrübe onda var mı? Ha? Sen bak Karaköy'deki problemlere demiş. Gidesin Kefalonya'ya 3 yılda bir haftalığına, sana ne onların belediyesinden demiş. Canım Faik dostum, burası dünyanın en çok turist çeken, en çok gelinen yerlerinden bir tanesi. Nasıl bana ne? Ben gazeteciyim. Ti demosiografos egoim ve refile. Ti demosiografosim. Günaydın Gürkan abi, nasılsın? Kara kayıp olduk. Bir aralar sen bizi Kefalonya'ya niye almadın? Yalnız burada köyde demiş Serkan. Kaç git oradan be. Sen bana 2 aydan beri ilk defa yazdıysın ha. Ne yapacağım ben sizin gibi ergenleri, bu da başıma bela mı alacağım be? Kefalonya'da siz zapt edemem sizi ben. Sizi Urgan'dan bağlasam siz Urgan'ı çözersiniz.

Bu güzel işte. Dur bakayım. Yana Todo bu konuda. İdare eder.

Gürkan abi çok kalbimi kırdın. Biz ergen değiliz. Artık kahretmeyiz biz öyle demiş Serkan. Ama siz tam zincirleri koparacak yaştasınız. Çıkmaz. Kaç yaşındasınız Serkan?

Schumacher'de mesela 0.6 saniyeydi ama bak haline bak demiş Alimoğlu'la. Ya bak Schumacher'in haline bak Enis.

Yayınlar, dün doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim demiş Semra Hüseyin. Doğum gününüz kutlu olsun, mutlu olun senelerce. Aman aman aman.

Var canım, var canım, var canım Çiko. Bak ne geliyor Çiko, bak ne geliyor, bak ne geliyor. Dosse ponno Çiko, dosse ponno. Ve devam edelim. Efendim şöyle yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Babaçım Rabbe, babaçım Mert kardeşler. Her türlü baygınlık geçiriyorum demiş Çiko. Gel yelleyeyim seni kardeşim. Gel su serpeyim üstüne. Gel. Bu şarkıda şimdi baygınlık geçirmeyeceksin. Babaçım Rabbe, babaçım Mert kardeşler. Sondura kara toprak dediğimiz yerde sizlere hizmet veriyorlar. Her türlü cenaze malzemesi, her türlü cenaze işlemi Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde sizlere hizmet veriyor efendim. Kırmali Cami karşısında M2 numarada. Bu ses ne derseniz, bu çamaşır makinesine ayakkabılarımı attım. Neyim var neyim yok yıkıyor. Nasıl olsa bedava burada. elektrik bedava. Ayakkabılarımı attım, çamaşır makinesinde yıkıyorum. Lakoslar işte bozulmaz makine. Dur bakalım nasıl çıkacak. Evet Gürkan abi, dediğin doğru, zincirleri koparabiliriz. Belki o kadar spor yapıyız, koparalım bir zahmet ama biz öyle kar etmeyiz. 19 yaşındayım demiş Serkan. Sen 19, Samet senden büyük ama 20. 19 yaş ve üstündekileri alayım tatile. Sen seneye kardeşim. Ha, ne yapacağım, vakti zamanında Zeki Müren de olmuştun. Şimdi kendini dünyanın en ünlü yarış pilotunla kıyaslamana hiç şaşırmam. Ben bileyim senin hafifçe özürlü olduğunu demiş. Enis Şerif. Sen gene... Ben hafifçe mi özürlüyüm? Hangi hafifi? Ne dünyanın haplarını alıyorum, hap kullanıyorum ben. Hap almasam hiç. Ondan sonra ama millet bilmiyor, problem o. Oku bunları da oku demiş. Sen hafif özürlüsün demiş Enis Şerif. Efendim Kalimero hallettin mi biletini akşam demiş Halil. Yetiştim vallahi billahi, kadın beni beklemiş sağ olsun. İlk önce Kozmote'nin yanındaki büro zannettim, oraya gittim. GPS geldiniz dedi, baktım kapalı büro. Anacım dedim, ne küfrettim ne küfrettim karıya dedim. Beni dedim kandırdı dedim. Sami'den bastım geldim. Az kalsın gombakla canı başa arabadan vurun şumar gibi gidiyorum. O gene demişti İmaz Sesto Teatro Apenandi demişti. Bir tiyatro binası var Argostoli'de, çok kocaman. Very big, very big. Dedim bakayım, tiyatro binası yok buralarda dedim. Tiyatro binasına doğru ilerledim. Aa, baktım hemen köşeden açık. Kadıncağız beni beklermiş. Aa dedi, geldim dedi, geldim dedim, ben dedi eve gideceğim dedi, kız anlarım uzanlarım var dedi, yemek yapacağım dedi, seni bekledim dedi. Dedim sağ ol, teşekkür ederim Batıya dedim, yaşa dedim. Anlaştık işte, kesti biletlerimi. Yalnız parası çok fena yaktı beni. 110 euro git gel yaktı beni. Ondan böyle delilik yapıyor bu sabah, sanki başka zaman yapmıyorum gibi. Kredi kartımda param bitti. Parayı Revolut'uma para koymuştum, tatil parası. Vallahi bak, buralarda kalırsam kim bana para yollar bakalım, göreceğiz. Kim dost kim düşman göreceğiz. Benim koni çoktandı koymuyorum, benim koni demiş Leblebi Hüseyin Akam. Senin neyi koymayayım? Nay nay nay. Çiko! İskeçe sıcak mı be? Neden baygınlık geçiriyorsun, şarkılardan mı? Berkay Nilay, günaydın Gürkan abi, Almanya'dan selamlar. Bugün 24 Haziran benim doğum günüm. Bu özel günümde bana hareketli enerjik bir şarkı armağan edersen çok sevinirim. Tüm radyo sizi dinleyeceğine güneşli, keyifli ve bol neşeli bir gün diliyorum demiş Erhan. Doğum günü kutlu olsun, daha nice mutlu seneler diliyorum. Ne de oynak çıktınız başıma. Hep oynak şarkılar istersiniz be ya. Hep oynak şarkılar istersiniz. Faik nasıl kızıyor? Nasıl kızıyor oynak şarkı isteyenlere? Nasıl kızıyor hiç anlatamam size nasıl kızdığını. Enis Şerif bir spot göndermiş. Parayı da yollayacak, ondan giriyorum bol bol Enis Şerif'in spotunu. Para bitti. Para bitti, aşk biter. Bak, para bitti, aşkımız da biter Enis.

0: başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Üçüncü kursu Enis Şerif.

0: Revoltun var mı? Revoltun bana para aktarı veresin Enis. He? Bırakın kendi hayatını yaşayayım demiş Leblebci Senegam. Senin var mı Revoltun? Sen Enis var, Enis bana yollar. Revolt olan birisine ver paracık, bana yollar. Abi istediğin para olsun, para senin kölen olsun demiş İlyas Ahmet. Sahibi istersen vereceğim mi, yollayacaksın mı? Kimseye yollayamaya kim yollar yollamaz. Ama gerçek dostlarım ihtiyacım olduğunda yollar. Mesela onlar aklıma gelenler kimlerdir? Enis yollar, Ali yollar, İlyas yollar. Ne bileyim işte onlar yollar yani. Beni burada bırakacak değilsiniz ya canım. Yollarım ben kalırsan. Süleyman yeterli demiş. Bak Ahmet yollar bak. Ahmet'i daha yeni tanıyorum. Lafta mı yollar, gerçekten mi yollar bilmiyorum. Daha yakından bir kere bile görmedim. Bir kere daha göz göze gelmedik yakından. Bakalım bilemiyorum. Yollar mı, yolların diyor ama. Ben de bir sürü şey söylüyorum ama yarısı yalan. Yarısı yalan olsa iyi, dörtte üçü yalan. Günaydın Gürkan, nasılsın? Şu an tarlada biber çapası kazıyoruz. Seni dinliyoruz. Biz tarlada burada yanıyoruz. Sen tatillerdesin. Hayat senin için Gürkan. Seni kıskanıyoruz demiş Gülşen. Fakir köpekler. Özür dilerim size de, yani bu şaka yollu. Sakın şey anlamayın. Fakirler. Fakirsiniz. Hepimiz fakiriz. Buradan şuraya, şuradan şuraya, buradan buraya bas. Buradan buraya.
1: Herkese günaydın. Paradan yana iç canınızı sıkmayın. Bende de yok. Bu sabah uyandım. Faz fakirim. Kahvemi içiyorum. Fakirliğimle baş başa. 13 tane iç cancağızınızı sıkmayın. Ben de fakirim. Fakirliğin gözü kör olsun.
0: Kör geçsin inşallah amin. Fakirin. Fan fakiriz. Evde baktım şeker var. Bizim Rula herhalde 30 sene önce gelirken şeyinden, çeyizinden getirmiş. Alman şekeri var. Şeker ve bal bozulmayan tek şeydir. Belki başka bozulmayan şeyler de var ama şeker ve bal bozulmaz. Benim aklıma gelen. Dedim şeker dedim bozulmaz dedim. Onlardan içiyorum, ne yapayım? Şeker almaya bile param yok. Geldin en depoya, geleysin lazım, görüşelim yakından da demiş Ahmet. Depoda mı görüşeceğiz? Laf demiş ağızdan bir kere çıkar demiş. Deterjanların arasında, paletlerin arasında mı görüşeceğiz? İlginç. Hep sülüyüz, veriz diye ama hiç almayan, istemeyen bafile demiş Gürdan Salih. Ben yollamam, emin ol demiş Faik Tuzlacı. Sen cimrisin, cimri olduğunu biliyorum ama ihtiyacım olduğunda yollarsın be, yaparsın. Yaparsın. Sen benim rahmetli dedem gibisin. Ben şimdi o insan, bir seni gördüm, bir de rahmetli dedemi gördüm. Abim telefonum 7/24 açık, istediğin saat araman yeter. 5 dakika içinde para hesabında demiş İlyas. İşleyen insan, sağlıklı insan asıl zengin olan Gürkan demiş Gülşen. Paris'e de git demiş. Paris'e de gideceğim. Bugün Paris'e de gideceğim. Yalnız şarkıyı çalmıyorum. Şarkı dinlemek isteyenler küfür edecekler bana. Paris'e de gideceğim.
2: Paşa, Almanya'dayım. Fakir köpek. Ben Paris'teyim. Çoğru. Yani git, tatile git. Bunlar bana Angliye'de sen.
0: Paris'te adam Eyfel Kulesi'nin oradaki havuza girmiş. Atletinle, dolundan, fanesinle girmiş.
2: Yani bak gözünü aç güzel.
0: Gözünü aç güzel bak. Eyfel Kulesi var bak arkada. Nasılsın Erol? Nasılsın mermerci Erol? Marmara plakakya yok. Mermer var sadece. Kapı, pencere, balkon mermerleri. Basamak kesim ve bondajı. Her kalitede mermer. Şömine yapımı, mezarları mermer kesimi. Erol mermerci. Sirkeli basıldı köy yol üzerinde diyorum. Şarkıyı alıyorum. Bir daha konuşursan beni. Bir şey daha konuşurum. Ahmet Bayram video yollamış. Deponun videosunu göndermiş. Depoda şömine bile var. Oo, led ışıklandırma var. Nasıl depo böyle be? Ben yine karanlık barandık, tozlu mozlu, sıçanlı kaçarı dar bir yer düşündüm depoyu. Wow, yaptım depoya. Ama benim stüdyo böyle güzel değil. Ayşe Hüseyin, hiç canını sıkma. Biz de fan fakiriz. Kahve içiyoruz demiş. Ben de fan fakirim. Kahveme koymaya şeker yoktu. Dediğim gibi bu evin sahibi Almanya'dan gelin gelmiş buraya 30 sene önce. Burada şeker buldum. Şeker dedim, bal dedim, bozulmaz Gürkan. Koy dedim, kahvemi koydum içtim.

Cafer. Bu ne? Burası neresi? Bak kimin tablosu bu böyle? Bu nasıl acayip bir tablo? Bu burası neresi? Okul mu burası? Ev mi? Önce onu söyle. Bu tablonun sahibi Türkçe biliyor mu? Beni dinliyor mu? Onu söyle de ona göre yorum yapacağım. Cafer. Bu nasıl acayip bir şey? Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu ne? Bir tablo var, bir koca gidik bir şey var. Dünyanın bütün resimleri var. İnek var, Mona Lisa var. Mona Lisa'yla inen ne ilgisi var? İnek görüyor, Mona Lisa görüyor. Orada eski Yunan tabloları var galiba. Orada bir İraklis'in fotoğrafı var galiba. Büyük İskender var, küçük İskender var. Çiçekler var. Bu nasıl şey böyle be? Günaydın. Onu okudum.

Maronya'da bir villada ama isim veremem. Bırak, çok tanıdık. Burada Batı Trakya'da demiş. Tamam, verme, bırak. Zevkine hayran kaldım. Zenginlerin zevki de bir başka oluyor. Ben de biz fakirler ne anlarız öyle zevkten, öyle pinakadan, tablodan ne anlarız biz? Selam Gürkan'ın pasta yemeye mi gideceksin? Bahçeli gibi Paris'te demiş Entel Magan'da. Sen hiç Paris'te pasta yedin mi? Çok güzel oluyor.

Cafer, beni sanattan anlamıyorum kardeşim. Ben bir şey anladıysam arap olayım. Ben sadece paraların üstündeki adamlardan anlayayım. Para göster bana, para göster. Bence sanat o. Pompa deyince, pompacı deyince. İbrahim abi ve oğlu Alper. Batı Trakya'da pompa işinde uzman isim onlar. Pompacılık işinde uzmanlar. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Oğluyla beraber artık Alper büyüdü, koca adam oldu. Yeni nesil traktörlere, arabalara programlar yüklüyorlar. Diagnostik aleti bağlıyorlar. Herhangi bir sorun, problem olduğunda gidiyorsunuz. Güvenli arabanızı onlara emanet ediyorsunuz efendim. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper, Bıyıklıköy'de hizmetinizde. Günaydın Gürkan abi, Paris güzel abi, çok çok pahalı. Her şey tecrübe edildi diyor. Hakan Kuru Kahveci Nihat. Nihat Kuru Kahve. Çok sıçan varmış kardeşim gece orada. Çok lan faresi varmış orada. Cafer, ikimizin arasında kalacak, söyle bakayım. Bak söz veriyorum, Gürkan abin olarak ikimizin arasında kalacak. Ben söz verdim mi? Benim sözüm sözdür. Yürümüşler. Egoyim et tahfız refiyle. Hiç tanıdığım bir insan değil. Üstelik bizimkilerden de değil. Kimmiş o be? Ama zevksiz adam ama.

Rasata ime, rasata, patata rasata, rasata. Hep patatadan, hep atadan bitiyor buranın köyleri. Abdullah Erkan Bey abime sevgiler, saygılar, Çanakkale'ye günaydınlar. Ama bilet satışlarına son verdim. Ferişte, Ebru ve Ayşe'den sadece benden geçip alabilirler. Yarın da devam ediyoruz. Bilet satışlarına yarın son gün Kirios Yannis ile görüştüm. Bir gün daha mühlet verdi. Yarın son biletini al, eğlence, katıl, enerjini yaşa demiş. Bilet satışlarına son verdin de nasıl son gün? Anlamadım abi ya. Yani biz bir duyurun yapalım mı yapmayalım mı Nurgül? Hey. Nurgül sen yağlarla niye hiç ilgilenmiyorsun? Sen lazım kefalonya'ya imam hakkı ödeyesin demiş Skutas. Ne demek imam hakkı kefalonya'ya ödemek be? Bu ne demek? Ne o zenginlik var ya Şükriye demiş Leblebci Hüseyin Aga. Kötü mü yapayım sana güvenerek yani be demiş Cafer. Hayır be kardeşim, bana güvenebilirsin, ben biraz deliyim manyağım ama bir şey söz verdim mi sözümde dururum. Ya

Monimos oldun orada demiş Eskut. Monimos olmadım, yarın kaçıyorum buradan. Niye nerede? Necdet abi yaşa. Necdet abi yaşa. Yaşa Necdet abi. İnanmayacaksın, biz de evde akşam yayın bitse de senin laflarına gülüyoruz, konuşuyoruz. İyi ki varsın demiş Aynur ablan. Çok teşekkür ederim. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki sizler de varsınız. Ben nasıl mı buldum? Çok berbat, çok kötü buldum. Cafer. İnanılmaz ki çok kötü buldum. Ram tram tan tin tin ram tram tin tan tin tan ni ni nom.

Ay vay. S-Design Esma'ya çok teşekkür ediyorum. Tozcuköy girişinde. Mona Lisa gelinliğin olduğu yerde. Süsleme alanında ben de varım. Süsleme alanında ben de hizmet veriyorum diyor. S-Design Esma.

0: bak şimdi bunun sesi böyle çok açık. Burada bir dengesizlik var. Buradan biraz kısalım onu, böyle yapalım.
1: Çatlasın düşmanımız. Oydama, oydama.
0: Yanadu metiz ritmisi refile. Tiyekana refile. Po refile. Muglatos tetio patista refile. Ama re ne olsun re, ne olsun re, ne olsun re. Lezzet. Max ayran, max yoğurt, max salata çeşitleri, maksimum fiyat, maksimum lezzet, minimum fiyata, max'ta sevgili dostlarım hepimiz, maksiyalım gitsin, maksiyalım gitsin, maksiyalım gitsin, maksiyalım gitsin, maksiyalım gitsin, maksiyalım gitsin. Bu makinede amma yıkadı bayağı, bu ayakkabılarında bir dayanıklılığı var ama... Sıkıya duruluyor, sıkıya duruluyor, duruluyor, sıkıya duruluyor, sıkıya sıkıya duruluyor, duruluyor, sıkıya sıkıya yıkıyor, köpürtüyor. Çok merak ediyorum Lacoste ayakkabıları makinede nasıl çıkacak diye. Çıkınca bakayım, bakayım bakalım nasıl çıkacak. Ama yıkadı ama, ama yıkadı ama. Haydi, haydi, haydi.

Beyaz Nurgül'den geçip alsınlar biletleri. Vay vay, çok güzel hediyeler var. Neler neler. Pek çok coşkulu biraz eğlencesi gecesi bizleri bekliyor. Ver coşkuyu abisi demiş. Asto şimdi yeni yağları, haftadan sonra onlarla devam edeceğiz demiş Nurgül. Nurgül, benim aklıma ne geldi biliyor musun? Seninle beraber geldiğimizde biz de bir erkekler günü eğlencesi düzenleyelim. Yapalım öyle bir delilik Batı Trakya'da. Ya da bizim eğlence karışık olsun. Günaydın abim, kolay gelsin, iyi tatiller diliyorum. Astrolist ben olacağım nasıl olsa. Demiş Hakancık. Hakan sen nerelerdesin, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Buraları sevemedim, gönlüm orada. Hopidik, hopidik, hopidik, hopidik. Haydi bakalım. Bitirdin mi makine? Ha? Bakayım, bitirmiş galiba. Ayakkabıların ne hale geldi çok merak ediyorum.

yepyeni olmuş ayakkabılarım vallahi billahi fabrikadan çıkmış gibi olmuş, misler gibi de yumuşatıcı kokmuş. Just Green'in yumuşatıcıları olsaydı onlardan koyacaktım, yok. Lidl'ın en ucuz yumuşatıcıyı buldum, çok güzel kokuyor ama. Anca dört kere sabah düşmanlara bela vursun onlara demiş. Dört kere mi şaba atalım düşmanlara, dört kere.

dört tane usta dört saat. Dört tane usta bir işi dört saatte yapıyor. Ne belediyeden hayır görüyorum, ne de periferiyadan. Bunu hizmet diye gösteriyorlar. Üstüne asfalt döküyorlar. Bizimki motor doktoru. Boşver. Ella chico, ella chico. Ella chico, ella chico. Chico bir oyun oynuyor. Güzel oynuyorum derdi. O kadar güzel oynadığını görmemiştim. Bir kere şeyde Sakarka'daki eğlencede Gökay'la oynamışlardı. İçimden dedim Gökay daha güzel oynuyor dedim. Bak içimden geçeni söylüyorum. Sonra nişanında bir oyun yaptı Chico. Vay vay vay vay, vallahi güzel oynuyorsun. Yani hakikaten yani beceriyesin bu işi. Beceriyesin, yetenek.

Aynen. Çünkü Posidonio benim evim gibi, çok rahatım orada, mekan ve yemek üzerinden 10 üzerinden 10 yıldız demiş. Karışık olsun evliler bekarlar hepsinden olsun demiş Nurgül. Tamam. Sen patronlara da söylesene bana sponsor olsunlar. Biz bir zamanlar onlarla görüşmüştük. Ben o zaman onlardan korktuydum. İki tane patron karanlık bir odaya aldılar beni. Bir tane bir kara kedileri eksikti ellerinde. Dediler sen dediler çok ünlü radyocu musun, öyle misin böyle misin, sana dediler sponsor olacağız. Tamam abi dedim, olun dedim, küçük Emrah gibi. Na karanlık odada na gittim. Tamam abi dedim, olun dedim. Dediler biz dediler kilisenin orada oturuyoruz Kemikli'de dediler. Caminin orada dediler, papazın evinin yanında dediler. Sonra bir şeyler oldu, onlar mı aramadı ben mi aramadım, bir şey oldu kaldı öyle. Kaldı öyle. Halen aynı patronlardır değil mi, değişmedi. Kemikli'de papazın evinin orada mı oturuyorlar, sor bakalım Nurgül. Dedim bu karanlık odaya niye aldı dedim, bunlar bu adamlar beni. Üç yazım patladı. Günaydın Gürkan abi, geçenlerde Taşyüz'de birini gördüm, sana çok benziyordu. Tıpkı sen dedim ki insanlar çift yaratılıyor diyorlardı da inanmazdım demiş Oktay Akime. Geçen de Taşyüz'de bendim. Nasıl tıpkı bendi canım Taşyüz'de, neyi ben olmayayım mı? Ne zaman ayın kaçında ne zaman gördün onu sen? Hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri. Aysun Erkan. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın Aysun günaydın Aysun. Abi bu fotoğrafını yayınladın. Plaj hangi plaj diyor İlyas. O plaj Makrizyados. Ha? Ya Makrizyados. Unutayım plajlar unutuyor. Yani plaj. Çok dik merdivenleri var. Merdivenlerde inmek kolay da çıkmak azıcık zor. Çıkarken zırt zırt zırt zırt kaçırıyorsun azıcık. Zırt. Her merdivende bir zırt yapıyorsun. Hele yine fasulye yediysen çok zırt. Amca sizin partide kahve olacak mı demiş Gökhan Karali. Gin tonic olacak, gin tonic.

Vay ben kendime bir de kıyafet diktireyim Nurgül, bak şimdi düşünüyorum, plan yapıyorum. Zeki Müren'inki gibi olsun tamam mı? Böyle allı pullu bir şeyler yaptıralım. Böyle değişik bir şeyler, yüksek ökçülü ayakkabılar giyeyim. Trankadak turukadak, trankadak turukadak. İlk önce sahneye çıkarken ilk önce takunyaların sesi gelsin tamam mı? Ondan sonra provalya benim ayaklarıma vursun ilk önce. Ayaklarımdan yavaş yavaş yavaş yavaş o muhteşem vücuduma, yüzüme vursun. Ondan sonra o ay yüzüme provalya. Sonra mikrofonuma taş kaktıralım. Tamam, elmas taşlar. Tatilde de zaten çikolata gibi oldum. Anam bana dün telefonda diye, bak kızlarım maymun götü gibi olmuşsun sen, kıpkırmızı olmuşsun diye, baksana sen. Şivas Bilgin. Ne bunlar bu kadar çok be? Düğüne hazırlık mı yapıyorsun Bilgin Yaşa? Ben çağıracaksın be. Aga benim ayaklar gitmişti, o resim koydun plajda demiş. Benim ayaklar gitmişti, o resim koydun plajda demiş Çiko. Anlamadım. Nereye gitmişti? Demek ki senin sosyal medyan falan tabii ki var ama kim olduğunu mesaj hattına yazıyorsun bilmiyor. Niye senin kim olduğunu ortaya çıkarmıyorsun? Günaydın Gürkan demiş Cahit Bölükbaşı. Abi ne oldu senin patronun içeri, sizin iş ne oldu? Ha? Stukozma yavaş yavaş ayaklardan yukarı doğru tabii. Boy yok ki normal çıksın yukarı kamera demiş. Ümit Şaban. Topuklu ayakkabı giyeceğim dedi ben sana Zeki Müren gibi. Dur bak ben bulayım Zeki Müren'in bir fotoğrafını bulayım sana. Mini eteklerin topuklu ayakkabılarla ha.

0: Bir de pelerin sal camaşları doğru.
1: Yanıyoruz.
0: Yanıyorum Fuat abi, yanıyorum. Yanıyorum Fuat abi, yanıyorum. Kopteri kopteri kopteri kopteri.
1: Orhan Bey.
0: Seni canlandırıyor Şener Şen demiş Aykut. Burada baba Şener Şen tatilde. takunlar, provolyalar, Bartim al haplanı demiş Faik Tuzlacı. Bak sana örnek göndereyim mi, nasıl olacağım bak. Bak. Ha de böyle. 20 gün var abi, sen olduğunu bilseydim yine gelip bir hatıra fotoğrafı çekilirdim seninle demiş Oktay. Bendim ben o, sen de. Nerede gördün ama, nerede tam olarak? Niye daha önce de Oktay fotoğrafı, ama Oktay fotoğrafı diyorum. Ne diyeyim ben? Daha önce de senin hatıra fotoğrafı çektirdi miydik? Bu yapacağınız eğlence yaza veda eğlencesi olsun, biz de gelebilelim demiş Ayşe Hüseyin.
2: Oh, oh, oh.

Düğüne hazırlık başladı, orkestra sana ait demiş Bilgin. Bende Tantakon'un orkestrası var, tanıyorum, onları getiririm.

sen sahneye çıkınca Vessel de senin yanında security olsun demiş Chico. Chico, hayalimdeki kıyafeti yolluyorum sana. Yarım hava, yarım hava. Bak de böyle giyineceğim. Yarım hava, yarım hava oynasana. Tabii ben daha ince olacağım. Onun beli kalın zeki verelim. Rahmetli'nin beli kalınmış. Benimki incecik belim.

Bestel koruma olacak tabii ki. Sen, senin görevin ne olacak? Sen eteğimi tut, iyi mi? Sen bu ne bu zamazingonun adı Sarkı yani aşağı doğru pelerin. Sen pelerini tut dolaşmasın. Orayı burayı dolaşmasın. Şimdi Zeki Müren bu kıyafetle sahneye çıkacağı zaman bak bu gerçek yaşanmış hikayedir. Topuklu ayakkabılar. Burada topuksuz ama topuklu ayakkabılarda bunun benzer bir kıyafeti var. Mini etek. Pelerini bembeyaz bir kıyafet. Dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve askeri komutanı gelecek. Savunma Bakanı gelecek dönemin. Fahrettin Aslan demiş ki bak demiş. Zeki demiş. Benim demiş gazinoyu kapatmama sebep olursun demiş. İnsanların içine demiş bu kadar demiş büyük insanların bu kadar önemli insanların içine böyle dışına böyle çıkılmaz karşısına demiş. Zeki Müren tamam demiş. Kıyafetimi değiştireceğim çıkmayacağım demiş. Bu yaşanmış bir olaydır. Ama inadına Fahrettin Aslan'ın haberi olmadan Zeki Müren dinleyicinin karşısına böyle çıkmış. Ki muhafazakar bir toplum. O zaman daha da muhafazakar. Çıkmış Zeki Müren birinci şarkısını söylemiş. Cumhurbaşkanı, Başbakan, askeri komutanlar kalkmışlar, ayakta alkışlamışlar. Fahrettin Aslan da şaşırmış bu işte. Ben de bütün cesaretimi toplayıp Batı Trakya'nın Zeki Müren'i olarak böyle çıkacağım. Çekildik tabii abi. İkimiz de anlaşmıştık gibi mavileri giymiştik. Çekildik tabii. İkimiz de diyor Oktay. Vay be Oktay'ım nerede çekilmişik bunu? Ana nasıl da çirkin çıkmışım. Bir gözüm yukarıda bir gözüm aşağıda. Gürkan Nesinoğlu sanatınıza olan katkılarınız için teşekkür ederim. Abi radyoterapiyi daha güzel bir yer yaptınız demiş. Burası neresi hiç hatırlamıyorum ben bir fotoğrafı. Mari bu nasıl tişört üstümdeki bu nasıl çirkin bir tişört böyle. Bu tişörtü de hiç hatırlamıyorum. Kuru kafa var benim kuru kafalı tişört giymem ki. Bir gözüm Hanya'ya bir gözüm Konya'ya mı bakıyor? Haplanmışım herhalde ben burada haplıyken çekilmiş bu fotoğraf. Bu sound kuru kafa var tişörtün üstünde. Allah Allah. Bu yapay zeka bu. Bu ben değilim. Bende böyle bir tişört ne zaman oldu? Kaç yılında çekildik bu fotoğrafı?

Ondan sonra sahneye çıkacağım diyeceğim düşmanlarım. Siz benim pelerimin pulu olamazsınız. Siz benim pelerimin pulları olamazsınız. Diyeceğim düşmanlara.

Sen dinsin o resimdeki Hayko. Hayko dur o demiş Leblebi Hüseyin Aga. Ben gözümün birisi Hayko'ya birisi Konya'ya bakıyor. Allah'ım ya Rabbim. Veysel dinliyor mu Çiko yollayayım? Dinliyorsa haberi yoksa konudan bunu bana bu bana niye yolladı diyecek. Sen yolla. Sen yine pelerimi tutacaksın tamam mı? Taşları dökülmesin diye. Bak dikkatli tut. Bir taş bile dökülürse senden bilirim. Yok be abi bence gayet güzel çıkmışsın. Bir yıl önce İskeç'e Lidl'da çekilmiştik diyor Oktay. Mari benim gibi ünlüler Lidl'a gider mi? Lidl ne be? Lidl ne hiç hatırlamıyorum. Lidl ne? Abi ne işim var benim Lidl'da? Ben en pahalı markete gidiyorum. Fiyatlar çok ucuz. Hakikaten çok ucuz ya. Bu nedir bu ucuzluk ya? Ben ucuzlukta indirimde alışveriş yapmam kardeşim. Yapmam. Ben bekleyeyim pahalılık olsun da alışveriş yapıyorum. Herkesin bir şeyi var. Bak yine şimdi bir kelebek duruyor camda. Bunlar hangi delikten giriyorlar Allah aşkına ya? Dur lan hoş deyip kelebeğe geliyorum. Dur bakayım şarkım da bitmesin. Var da. Dur hoş deyip kelebeğe geliyorum.

camın dışında mı şu an? Allah'ım gözlerimde görmüyor. Camın dışında mı şu an? Dedilmiş ya, dedilmiş o be. Ay yarabbim. Ay. Ay. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay, belim çok ağrıyor. Belimi ağrıtmışım Ayşe. Ay belim.

Temu'dan mail bekliyorum, daha mail gelmedi. Can'dan gelmiş mail. Liges Meres Eminan Mehdi Totaksidosu Yakavala. Yasu Gürkan Nesnoğlu Totaksidosu Yakavala Prisiyazi. Eksa komikrona yana diamorfosis dizakoper sopostelis. Dur be abi. Dönmek istemeyeyim, ben burada kalacağım. Tiplis yazdı refili. Can sen de. Veysel dinliyor musun? Yaşa. Sahneye çıkacağım, sen korumam olacaksın sahnede. Sallay sallay. Çık oda. Pelerini taşıyacak ha. Yalnız dikkat etsin, taşları dökülmesin. Bak bu sahne kıyafetim.

Sen benim aldığım yeni arabam ajentesini de sponsorluk isteyin Pezzo Natasa'dan. Doğru demiş Ayşe Hüseyin. Bizim salon dolu, full yer yok. Şimdi sezon açıldı, sonbaharda yaparız demiş Nurgül. Yıldız patronlar senin köyden, onlar hesaba olur söylerim. Sen benim aldığım yeni arabam işte benim köyden değil, Hemiti'den onlar Nurgül. Hemiti'den demek eski benim konuştuğum patronlar. Konuşmuştuk yıllar önce, hatırlar onlar. Ha, sen arabayı aldığın yerden Pezzo mu aldın sen? Yeni Pezzo mu aldın? Ay, yollasana bak Nurgül fotoğrafını. Vesel, kardeşim sen davulun tokmağını da alacaksın yanına. Bana yaklaşan olursa tokmaklayacaksın onu, tamam mı? Çünkü çok fanlarım var. Yaklaşanı tokmakla, yaklaşanı tokmakla. Ha Vesel. Davulun da tokmağını da al yanına sen.

Efendim müteferrat kuyumculuk. Edirne'de Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Sarışal Caddesi 32 numarada sizlere hizmet veriyor. Mücevher üzerine her şey. Yan tarafında Sina Pırlanta da var. Sina Pırlanta'yı da tavsiye ediyoruz. Sina Pırlanta'dan da pırlanta üzerine her şeyi alabilirsiniz. Bizim İsmail, Maxi Sigorta, Metin markasıyla Batı Trakya'yı tanıştırdı. Batı Trakya'daki bakkallarda, marketlerde, pastanelerde Metin marka tahin elvaları, Metin marka pekmez, Metin marka tahin. Çok iyi, çok güzel, çok hoşunuza gidecek. Rıfat Marketler, Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde sevgili dostlarım. Rıfat Marketler'in, ne diyorum ben be? Hey! Rıfat Marketler'de de bulabilirsiniz. Just Green'in ürünlerini, dur çevireyim kazı yanmasın. Rıfat Marketler. Kurcalı'ya yeni şubesini açtılar. Çok da memnunlar, çok da iyi gidiyorlar. Harika fiyatlarla Rıfat Market Kurcalı'da da fark yaratıyor sevgili dostlar. Rıfat Market. Tertemiz hijyenik ortamıyla, marka kalite ürünleriyle Rıfat Market fark yaratmaya devam ediyor. O yanımızda olacak, tokmaksız olmaz demiş Veysel. Olmaz. Tokmağı alacaksın yanına. Yarım hava, yarım ha, yarım hava, yarım hava canlısın. Faik Tuzlacı benim çok sıkı hayranım, gelir üstüme sarılmak varılmak ister, onu tokmaklayacaksın, tamam mı? Onu tokmaklamak serbest. Zaten onun bir iki tokmaklık hali var. Ya bir tokmak vurdun mu ikincisi boca gidecek zaten. Haydi Fadiyes. Fadiyes'ten gir. Do diyes'ten girme. Fadiyes'ten gir. İlkan. Do diyes'ten giriyor. Ah sen de. Sinap Semerci. Sinap Semerci İnşaat. İnşaat sektöründe fark yaratıyorlar. Sevgili dostlarım, Sinap ve Semerci Gümrücü'ne de ustalık işi, tecrübe, kalite, son teknoloji ürünler kullanıyorlar, malzemeler kullanıyorlar. İnşaat yapacaksanız, bina dikecekseniz Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun, orada telefon numaraları da var. Sinap Semerci Kolomikes Epikeresiz İnşaat işleri Sinap ve Semerci. Sinap Semerci. Hellas Prokat. 15 yıllık tecrübeden sonra Keşan'da, şimdi artık Yunanistan'da, Yunanistan temsilciliğini de verdiler. Prefabrik ev deyince, harika prefabrik evler, harika fiyatlara en kısa zamanda yetiştiriliyor ve inanılmaz uygun fiyatlarla çalışıyorlar. Gidin konuşun, görün örnek evleri. Hellas Prokat olarak, Hellas Prefabrik olarak Instagram'da da bulun. Instagram'dan da takip edin. İskeçe'de Cengiz'in açmış olduğu yeni turizm bürosu sevgili dostlarım. Master Travel 16 numarada. Platya'ya çok yakın, Stoğanusi'nin karşısında. Çok güzel kruvaziyer paketleri var, tatil paketleri var, uçak biletleri için, tatile gitmek için, grup tatilleri için, tek başına tatil, iki çift başınıza tatil için seçin. Master Travel, Master Travel.

Eora Beach Fener'de. Tostlar. Efendim burgerler, dana etimden hepsi. Koto bükezler. En uygun fiyatlarla. En güzel şekilde süper bir deniz Fener'de. Kefalonya'dakileri gibi olamaz ama Fener'in en güzel yerinde. Eora Beach'i tavsiye ediyoruz sevgili dostlar. Mac Catering sabah saatlerinde çorbalar. Düğününüz için Mac Catering. En güzel düğünler için Mac Catering. Mustafa Ali Çavuş Bey ekibi. Harika menüler hazırlıyorlar. Menüler sıcacık geliyor evinize, düğününüze, mevlidinize kadar. Gürcen içinde yaşayanlara özel bir hizmetleri var. Yaşlı olanlara ve annesi babası burada olup da kendisi yurt dışında çalışanlar sevgili dostlarımız. Mac Catering'i arayın. Bugün anneme babama şu menüyü, bugün şu menüyü götürün deyin. Annenizin babanızın isteğine göre yemek götürsünler. Mac Catering Mustafa Ali Çavuş ve ekibine çok teşekkür ederim. Erol Agromix. Çok uygun fiyat 10 euroya plakakiler var, fayanslar var sevgili dostlarım. Lazer kesim A kalite. 10 eurodan başlayan fiyatlarla gidin bu fayansları, plakakileri yakından görün. Erkan, Ekrem, Erdem Kahretiye mi? Yaramazlık yapıyor mu Erdem? Yaramazlık yaparsa tutun iki kulağından denizi gösterin ona. Fener'i gösterin.

Efendim Fatih'e çok teşekkür edelim. Fatih Şahin yufkası. 2015 yılından beri üretiliyor bu yufka. Şahin'de üretilen böreklik yufkalar. Apotika Valla Mehriton. Mehriton Evro. Bakkal ve marketlerde Horyatik ezgepsiz yufkası Fatih Trump'a deneyin. Alo, alo demiş Cuhu. Alo, yanıyorum Fatih abi. Fatih abi yanıyorum. Kremayı açtım, üstüm sıcaklığı altım, alttan üşüyorum. Ama dondan program yapıyorum, ne yapayım? He? Nasıl yapalım bu işi? Niye bu klima bana alttan vuruyor, üstten vurmuyor? Ne yapayım, pantolon mu giyeyim, pijama mı giyeyim, ne yapayım? Sen söyle, ne yapayım? Orada o pantolon mu giyeyim? Heh. Pantolon yine giyersem sıcaklayacağım ama. Kırmızı donumla program yapıyorum Ayı Basıl gibi. Lacoste galiba. Bakayım ne var kalıbı. Ya var ya Lacoste hem de. Plastide katlanmış. Oh oh oh. Perperişan haldeyim. Perperişan haldeyim. Bir görseniz. Siz kim bilin nasıl hayal ediyorsunuz beni şimdi. Siz kim nasıl süslü püslü. Üstünde bir tane yırtık pırtık bir tane gri bir atlet var. Altımda bir tane hafiften bana dar gelen bir Lacoste boxer haki var. Ayağımda filala terlikler. Haydi orkestra. Siz gene gariplerim kim nasıl ünlü Gürkan Neslin oğlu ya. Şimdi kireççilerde beni dinleyen dinleyicilerim vardı. Adlarını unuttum. Bir tek Hakan'ı hatırlıyorum. Hakan da şimdi kuru yemişçi, muru yemişçi dükkanı açtı. Hakanların yufkacısında çalışan bir tane kızım vardı. Onlar beni Kral FM'deyken devamlı sürekli dinliyorlardı. Daha önce anlatmıştım galiba ben bunu size. Ondan sonra bir gün bunlar beni görmeye geldiler. Şimdi insanlar ünlü insanları nasıl canlandırıyor gözünde bilmiyorum. Yani ondan sonra kardeşim geldi çağırdı abi dedi. Fatihler geldi dedi. Seni görmek istiyorlar dedi. Benim ayağımda kısacık şortum. Üstümde kırışık pırışık bir tane tişört. Ayağımda da terliklerim hani ucuz terlikleri oluyor kahverengi. Hani köylerde giyiyoruz. Ben tıras turus. Gittim. Kızan hayal kırıklığına uğramış. Beni gördükten sonra Fatih'e demiş. Vay demiş. Gürkan abi demiş. Hiç demiş böyle beklemezdim. Gürkan nesli onu demiş. Nasıl beklerdin? Nasıl çıkayım kravatla? Kostümlenme çıkayım. Nasıl çıkayım? Hayır nasıl çıkayım onu bilemiyorum. Nasıl çıkayım yani? Ne oluyor be ya? Bu şarkılar. Ay ne güldüydüm. Ben bir iki gün dinlemiyorum. Sen söylemiyorsun. Neden dinlemiyor, yazmıyor diyor Faik. Sen nasıl tahmin ederdin beni Bahattin? Sen ilk gördüğünde ne dedin? dinliyor abi ama sen gelince tatilden senin yanına geleceğimiş bir oda aç. Kızana paralarını yemeye gelecek diyor Ekrem Sakallı. Dolarlar, eurolar, buralar hepsini yedim. Hepsini yedim. Zaki dostan anca dönebilecek mi bakalım. Allah'tan ayın sonu geliyor da. Allah'tan ayın sonu geliyor da Zaki dostan dönebileceğim. Peugeot 3008 leasing. Leasing'den mi aldın? Siyah olan full paketi hepsi var içinde. Ne istersen yeni ehliyet, yeni araba demiş Nurgül. İyi ben Nurgül'cüğüm de kırmızı ısmarlasaydın ya. Şimdi diyecek ki bana da bir yendiremezseniz bir şey. Vay bu Peugeot'lara kırmızı bir yakışıyor. Bak İskeçeliler bilirler. Çiko, Miko, Vesel, Mesel, Faik, Maik, Tanju, Manju. İskeçe'de itfaiyenin karşısına park eden bir tane Peugeot var. 3008 galiba o. Birkaç yıllık o araba. O arabanın rengine bayılıyorum. Çok süper duruyor o kırmızı arabada. O adam da arabasını her zaman tertemiz tutuyor. İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde itfaiyenin karşısına park ediyor sürekli. Demek ki oralarda kalıyor. O Peugeot'un rengine bayılıyorum. Günaydın Gürkan.
kardeş, dost ve hayat sana güzel be kardeş. Bizimkiler selamlar, kolay gelsin demiş Ertan Sakallı. Ya Sertan'ım, ben seni daha berbat bilirdim ama epey görmemiştim. Bir düzelme olmuş eski halinden demiş. Faik Tuzlacı. Benimle ilk buluşmamızı hatırlayır mısın? Nasıl olmuştu diyor Erdem. Hatırlamaz mıyım? Herkes Gürkan Nesinoğlu'yla buluşunca bir heyecanlı oluyor. Böyle bir yani bir heyecan, bir şey mutlaka oluyor. Bu kızdan geldi. Ben de derdimim dedi. Ha sen de dedi Gürkan Nesinoğlu abisin dedi. Seni zaten biliyoruz dedi. Tak dedi, oturdu yanıma. Hiç ne bir heyecan ne bir şey var. Ne bir desin sen öylesin, seni böyle seviyoruz. Bir fotoğraf resim çektirelim. Hiç umursamadı beni. Hiç takmadı bile beni. Halen de takmıyor ya gerçi.

Ama baktım kızların gözleri felfeci okuyor. Oturduk karşıda, güzel kızlar var, gözler fıldır fıldır donuyor kızların. Bütün röntgenini çekti. Röntgeni bırak, MR'ını çekti kızların. Fıldır fıldır dönüyor kızlar. Anacığım dedim, burası kızlar dedim içimden. Tabii boğulacağım. Puding de yiyeyim. Dedim bu kızların gözleri göz değil dedim. Ah benim Yaşa ben Faik abi. Faik abiyle nasıl tanıştınız diyor Scoot. Hiç hatırlamıyorum yemin ederim. Ne zaman yakından gördüm Faik? Galiba şeyde ben ondan bir şey rica etmiştim. Bir yere bir ödeme yapmıştı, sonra parayı verme. Hayır, ilk defa şeyde gördüm. Bir bağış mı ne bir şey oluyordu. Ben de bir yerden geliyordum. Arabadan durdum, Platya'da gördüm galiba ilk defa. Ya... O da geldi, arabanın camına geldi. Gizli de gizli seven, ben fotojenik değilim. Fotoğraflarda çok çirkin çıkıyorum. İnsanın kendini bilmesi çok önemlidir. Yakışıklı birisi değilim ama çirkin de değilim. Fakat fotoğraflarda bir de kamerada olduğumdan daha kilolu, daha çirkin çıkıyorum. Akşam annemle konuşuyoruz. Annem bana diyor, kızlarım sen kilo almışsın diyor. Anne dedim, kilo almadım. Kamerada öyle çıkıyorum, kamerada. Kilo alıp demişim, almışım, alıp deyip de benim moralimi bozma dedim. Renkler tartışılmaz, ne yapayım, ben de kırmızıyı seviyorum ama üçe tek kaldım diye siyah olsun dedim. Ben de onayladım diyor Nurgül. Ben olsam kimseciyi karıştırmazdım. Hiç öyle kendi arabama kimseciyi karıştırmazdım. Genelde hep alttan vuruyorlar demiş Faik. Faik nikli bir dinleyicim. Ne oluyor be ya? Ne diyorsunuz anlamıyorum bugün. Ha rüzgar mı? Klima mı? Sanmıyorum. İlk buluşmanızda Bugatti getirsin demiş Scoot. Hayır be, ne Bugatti? Bugatti getirmeye kalktı sabahleyin. Saat 5.30'da arıyor beni. Sana Bugatti getireceğim diye. Baksana. Bak. İnan ki fotoğrafta yakından çok daha iyisin demiş Bayık Tuzlacı. Kaç git oradan be beter. Sen fotoğrafta da yakından da uzaktan da hep aynı betersin.

Açayım azıcık haş mı dinleyeyim diyorum. Hep reklam çıkıyor. Açayım azıcık arada haş mı dinleyeyim diyorum. Hep kalok olarak gidiyor reklam çıkıyor. Ah kalok yarak.

0: fa minörden gir, do minörden gir, yesin darbukaya. Fa minörden gir.
1: Ne?
0: He, oradan tamam. Hello. Darbuka çalırken de şey oluyor mu, notası oluyor mu darbukanın da? Ne diyeyim? Bana bu kefalonyanın suyu yaramadı desem, kadın dedi ki biz yerliler bu suyu içmiyoruz çeşmeden dedi. Çeşmeden su içeyim mi dedim. İç ama dedi, biz dedi içmiyoruz dedi. E dedim, siz içmezseniz ben niye içeyim dedim, barula dedim. Suyunu içmiyorum. Kefalonyanın zeytinyağısı yaramadı galiba bana, acı acı. Acı acı bütün zeytinyağları apacı.
2: Niye beni eziyorsun Rişka?
0: Ertan Sakallı'ya şaba bizden. Ertan abime şaba yolla ba demiş Erdem. Tamam gördüm ben. Şimdi gördüm.

0: Dur bakayım, bu reklamlar bitti mi? Haşmedi. Gene Heyecan'dan mail gelmiş. Ben Temu'dan mail bekliyorum. Temu'dan beni yazdılar. İpe un seriyeler Temu'dakiler.
1: Lezzeti görün.
0: Neyin lezzetiymiş bu?

Özkurt bir şey sordular Haşmet'e, dediler Karaçanlar kaptanı mı bilmiyorum, onu başkana sormak lazım dedi. Ayberk'cim dedi. Duyamsız Kut. Birisi Karaçanlar'la ilgili bir şey sordu. Kaptanla ilgili bilmiyorum onu. Ayberk dedi. Başkana sormak lazım dedi. Başkan sen misin Kut? Dur bakayım başka tane ne diyor.

olacak. Ay ne çirkin şarkılar çalıyor. Dinlenecek gibi değil. Ay dinlenecek gibi değil. Ay bir tane bu kadar yeter, açmayacağım bir kere daha. Satmayayım kaptanı. Yine Tayşim abiye diye Scoot. İleticiyim. Programdan sonra görüntülü arayacağım onu. Hep inat olsun diye görüntülü arıyorum en güzel yerlerdeyken. En güzel yerlerdeyken dalga şaldırır şaldırır şaldırır vururken hep arıyorum onu. Öyle bakıp kalıyor. Ertan Şaba kabul oldu diyor, parmak yollamış. Yaş Ertan, yasın.

0: Gürkan abi adımı söyleme, yemin ederim bizi çok güldürüyorsun, çok delisin. Başka hiçbir radyocu kendi programında başka radyocunun programını dinletir mi? Sen kaçık manyaksın, delisin ama bizi çok güldürüyorsun demeyeceğim. Yani kaçık manyak deli değilim canım. Öyle demesene. Bak söylerim kim olduğunu. Ay, merak edeyim dinlenen. Başkaları dinler dinlemez. Ne yapıyor diye. Merak ediyorum ne yapayım. Ye doyamazsın.
1: Benim kocam ne Türk
0: kahvesi gibi. Ye mi ben
1: dostum.
0: İlahtida kuru temizlemeye günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. İlahtida kuru temizleme çok güzel temizliyor. İlahtida kuru temizleme harika temizliyor. Süet temizliyor, deri temizliyor, pantolon temizliyor. Biyolojik yıkama yapıyor, hepsini yapıyor. İlahtida kuru temizleme. Abi hava bulutlanıyor ya, ne oluyor havaya? İlahtida kuru temizleme. Ön taraftan dumanlar çıkıyor. Herhalde bir şeyler yakıyorlar. Yangın çıkmasın. İlahtida kuru temizleme, yaş temizleme 8 numarada yeni yolda. Bu arada vurun vurun diye motor sesi geliyor ya, hep burada ot kesiyorlar doğru belediyenin adamları. 4 tane adam 4 saatte 4 tane dal kesemiyor. Kesemiyor. Vurun vurun vurun bütün gün boşuna benzin yakıyorlar. Saat geçiyorlar burada. Belediyenin 4 tane adamını yollamış. Belediye 4 saatte 4 tane dal kesemediler. Yemin ederim size. Geldim geleli ot kesiyorlar, ortada bir şey yok. Burada ben bu evin bir toprak girişi var. Yoldan girerken zitin ağaçlarının yaprak dalları uzamış, arabayı tırmalıyor. Takır takır takır takır takır takır diye girerken hiç onları bile kesmemişler.

Bunları da yapabiliyor. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı Ahmet'e. Hava niye bulutlandı onu anlayamadım ben. Günlük güneşlik olacağı diye bugün hava durumuna bakayım. Palio Katramio 20 derece, çok bulutlu bugün. Kefalinia 26 derece, çoğunlukla güneşli. Komotini 28 derece, parçalı bulutlu. Iraklio 29 derece, güneşli. Thessaloniki 27 derece, parçalı bulutlu. Atina 31 derece, güneşli. Razzata 26 derece, çoğunlukla güneşli.

Tünaydın Gürkan, tatil sana çok iyi geldi. Çok belli. Dopamin full. Full dopamin depolamışsın demiş. Hatice abla. Mona Lisa gelinlik. Mona Lisa. Dopamin. Dopamin ne be ya? Dopamin nedir, ne işe yarar? Dopamin beyinde ve vücudun diğer bölgelerinde üretilen bir nörotransmitterdir. Sinir sistemi bunu sinir hücreleri arasında mesaj göndermek için kullanır. Bazen iyi hissettiren nörotransmitter olarak da anılan dopamin, insanları belirli davranışları tekrarlamaya motive eden haz ödül sistemine önemli rol oynar. Dopamin en çok ne zaman salgılanır? İnsanlar kendilerini iyi hissettiklerinde, örneğin bir şeyi başardıklarında veya eğlenceli bir şey yaptıklarında beyinde dopamin miktarı artar. Dopamin bu şekilde ödül mekanizmasının bir parçası olur ve tekrar salgılanması için ilgili eylemlerin gerçekleştirmesinde motivasyon sağlar demiş. O yüzden ben burada böyle kendimi mutlu, enerjik, full şey hissediyorum böyle. Hep enerjik, hep enerjik, hep enerji. Beyin durmadan dopamin pompalıyor. Durmadan dopamin pompalıyor benim beyin. Tabii var mı, orası tartışılır da var demek ki. Var. Necatiler tarikatını da dinlet. Dinleyicisi olsun demiş Mehmet Mehmet. Aynısını başka dinleyici de yazmış da. Korkuyorum tarikatlardan. Tarikatlardan korkuyorum. Benden uzak nereye istersen git demiş. Faik çok fena dopamin salgılıyorum. Faik çok fena dopamin salgılıyorum. Çok fena dopamin salgılıyorum. Mona Lisa gelinlik. 1270 tane gelinlik var. Hatice abla habire dikiyor, habire dikiyor. Biz program yaptıkça onun beyninde de dopamin salgılanıyor. Çok güzel gelinlikler dikiyor. 30 yıldır bu işi yapıyor. İşini severek yapan, işine aşık olan, önce işim sonra para diyen herkese selam olsun. Zaten ana felsefe de bu olmalı sevgili dostlar. İşte Mona Lisa gelinlik bunu 30 yıldır yapıyor. 30 yıldır başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Mona Lisa azınlığın ve çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu, gelin masası, gelin buketi, gelin arabası süslemesi. Turan'ı da aç demiş Çiko. Canım Turan benimle aynı saatte program yapmıyor ya. Geçen gün bir yerden dönüyorum. Yolumuzun burada dağlar falan var ama sima çok kuvvetli, Kozmote'nin siması. Sadece bir yer var, oradan geçerken telefonla konuşurken bile tak diye telefon kesiliyor. Orada hiç sima yok. Orada antene mi bağlıyor, iki anten mi çakışıyor, ne oluyor? Bir iki dakika, üç dakika falan bir 500 metre bir yerde sima yok. Başka her yerde iyi sima var, güzel var. Hiç olmayan yerler de var ama çok ender. Neyse internetten benim radyoyu dinliyorum. Zattırı zutturu şey çıktı. Turan çıktı. Radyo terapiye. Ya. Aynı yârim eylemeli. Aynı sen bu demiş Gökhan Karaylı. Bu kim be? Eylemeli. Ne bu? Karsas Cleanland. Eylemeli. Bu benim evim gibi mi? Böyle benim evimin bahçesi kuru değil ben. Bütün yeşillik dolu. Zeytin ağacı, mandalinler, portakal ağacı, limon. Ay. Geldiğimde hiç kedi medi yoktu. Ben geldim. Geçen akşam bir kedicik geldi. Ona ekmek verdim, salam malam verdim. Şimdi

kapının içinde yatıyor hayvancık, bir kara kedicik. Çok yıpranık hayvan. Vallahi çok bakımsız. Param olsa rulaya para bırakacağım. Bu kediciye bak diyeceğim de param yok. Gelin bu kediye para toplayalım. Hep beraber sevaba girelim, tamam mı? Siz benim hesabıma kediye mama parası yatırın. Buldum yolunu. Tamam, anlaştık mı? Siz benim hesabıma bu kediye mama parası yatırın. Çok sevaba gireceğiniz. Tamam, hadi bakalım hep beraber Pamukellerce ve Kefalyon'un kara kedisine bir yıllık mama parası stoklayalım. Hadi. Hadi Tanaganaz'a gideceğiz. Orada gece hayatı çok aktif. Çok.

0: Gerçekten ama insanın mutlu olması, stressiz olması çok önemli. Benim burada mutluyum, stressizim. Ne oluyor be? Fuat abi. Ve böyle sabah uyandığımda falan hiç böyle ne bileyim beyin böyle sisli beyinle falan çok az uyumama rağmen sabahleyin çok enerjik uyanıyorum. Çok enerjik uyanıyorum sabahleyin evdeyken program biter bitmez bir uyku basardı beni, bir uyku basardı. Ama şimdi program bitince enerji fışkırıyor her yerimden. Kendimi bir an önce bir paralele yatmak istiyorum. Evren Köy mü dedi şarkıda diyor Ahmet. Ya? Evren Köy dedi niye? Garibine mi gitti? Kara tren yekti de. Siz de alçık güldüreyim mi? Marisiri. Bize bir fıkra anlatsa da.
1: Şemsiyem ortadan ikiye bölündü. Ama sorun değil. Hava durumu %50 yağmur ihtimali veriyor.
0: Vallahi billahi gözümle bile gülemedim buna. Siri, anlattığın fıkrayı hiç beğenmedim.
1: Üzgünüm, anlamıyorum.
0: Anlamazsın tabii. Aynı benim gibisin. Bak burada benziyoruz. Çıkarına gelmeyen şeyleri anlamıyorsun. Nasıl abuk subuk fıkralar bunlar be Siri? He? Siri, bana doğru dürüst güzel bir fıkra anlatır mısın?
1: İnsanlar pek iyi bir elektrikçi olmadığımı öğrendiklerinde şok oluyor.
0: La belanı versin Selim. La belanı versin Selim. Hey Siri, ateşlere gelesin inşallah.
1: Şimdi Spotify'da Ebru Yaşar'dan Ateşten Gömlek çalınıyor.
0: Oh. Siri sen yemişin kafayı. Siri, bana iki cambaz bip oynamazı çalar mısın?
1: İşte Sibel'den efendim işitmedim.

0: Almadım Faik abimi de yanına, yenilesin seni diyor Aykut. Aykut Ebru Aykut. Bu seri... Sirenin neyi bölünmüş? Bu seri Karaköy'den değil ki anlasın seni diyor Scott. Benden uzak nereye gider, istersen git kal oralarda, gelme demiş Faik. Hey Siri deme be, benim Siri'yi acı yatsın radyo gidiye demiş Ahmet. Hey Siri. Ahmet'in Siri'si. Seni gide benim gibi manyak mı? Ha? Benim evde Alexa var. Benim evde otomasyon var. Ben böyle teknolojiye çok meraklıyım. Arada Alexa demiyorum ama Alexa yanlış anlıyor. Bir şey anlıyor, başlıyor konuşma. Hayttır, huyttır. Türkçesi de yok Alexa'nın. İngilizce konuşuyor benim Alexa. Ayarladım onu. Her akşam uykuya giderken bütün lambalar ışıkları... Siz söndürmen üşeniyorum diyorum. Alexa good night diyeyim, bütün lambaları söndürüyor. Yatak odasındakileri açıyor. Kırmızı lambalar açılıyor yatak odasında. Çok acayip bir atmosfer yaratır ya yatak odasında. Alexa. Alexa bu Siri gibi kafasız değil. Bu Siri tam kafasız bu. Bunda Trump kafası var. Ötekinde İngiliz kafası var. Sade manyak mı? Benim Siri seninkinden daha manyak diyor Ahmet. Hey Siri, how are you today?
1: Burada olmaktan mutluyum.
0: Aa, İngilizce de anlamıyor benimki. Ama... Akşam iPhone'un Maps'ini koydum. Gelirken karanlık yanlış yollara sapmayın diye. Gerçi öğrendim artık yolları ama bir ara İngilizce konuşmaya başladı. Türkçe konuşup dururken İngilizce anlatmaya başladı yolun yarısını. Ben dedim ne oluyor acaba, vallahi bile. Sonra toparladı kafayı, Türkçe'ye çevirdi gene. Kırmızı ışıklar Drakula'nın yuvası gibi diyor Faik. He? Ha öpsün seni Siri demiş Gürdan Salih. Ablam göndereyim mail adresini ver. PayPal'la demiş, para demiş, kedilere demiş. Aynur ablam. Yalnız kedilere mi gidecek para, Gürkan'a mı, orası biraz şüpheli. Orası biraz şüpheli azıcık.

0: Şimdi ben televizyonda programa başladığımda, Türkçe haber bültenine başladığımda bana patron dedi ki telefonunu dedi dinleyebilir gizli servis dedi. Biliyorsunuz bir dönem zaten Miçotakin'i dinleyemediği adam kalmadı. Dedi telefonunu dinleyebilirler dedi. Telefonda dikkatli konuş dedi. Sanki kimle konuşacağızsam ne konuşacağızsam telefonda. Bir gün çok samimi bir arkadaşıma söyledim. Dedim ki böyle böyle dedim benim. Dedim telefonum dinlenebilir dedim. Arkadaşım durdu durdu dedi ki seni dinleyen memura acırım dedi. Seni dinleyen dedi gizli servisin memuruna acırım dedi. Senin konuştuğun malakiyalarla dedi adam kafayı bozar dedi.
1: Yanıyor musun?
0: Ay Allah'ım yarabbim sen. Ay. Tehlike hepimiz kaçırıyoruz. Scoot. Hepimiz kaçırıyoruz.

Tutamıyorum kendimi, azıcık kalkıp oynayayım. El apame Dendraki, Dendraki düğün salonu. En güzel düğünler Dendraki'de yaşanıyor. Pöfür pöfür esen rüzgar, çamların arasında çam kokusunun şeyi başka oluyor. O düğünler çok güzel oluyor. Yemekli düğünler enfes. Melisa'nın köfteleri bambaşka. Dendraki'nin menüsü enfes, ortam enfes. Yaz düğünleriniz, kış düğünleriniz, eğlenceleriniz, toplantılarınız için Dendraki'yi seçin sevgili dostlarım. Dendraki lemeketo enoume. Dendraki şapçının en güzel yerinde Dendraki. San Siro. Dört etkili çam bulaşık makinesi deterjanı Türkiye'de ilk, Batı Trakya'da ilk. Seçkin bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. San Siro'nun satış noktalarında bulabilirsiniz. San Siro farkıyla. San Siro Kingfoot'un karşısında, San Siro Büyük Parker'in olduğu yerde, San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda. Ve dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika ama efendim en güzel olduğu zaman bence ilkbahar ve yaz. Hışır hışır yapraklar, ağaçlar, şırıl şırıl akan suların arasında Hamdi abi ve ekibi. Dört mevsim Gümüşlü'nün en bilinen, en sevilen tavernalarından bir tanesi. Gürkan abi günaydın. Teşimli Kalkancı'ya geldim. Satılıkçı seni canlı arabanın megafonundan dinlettiği canlı canlı demiş Orhan Arif. Kalkancı'ya şaba. Kalkancı'ya Münir abiye şaba. Kalkancı'ya şaba.

mermer deyince, mermerci deyince Erol aklınıza gelsin. Erol. Erol. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı ve zaten mermer kesimi ve yapımı. Efendim Sirkeli Basırlı Köy yol üzerinde. Mermer Erolcu, aman mermerci Erol. Erolcu mermer deyicedim. Yufka deyince, yufkacı deyince. Yaşa Gökhan. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Batakya'daki bakkal ve marketlerde değil, Gümüşhane'deki Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Meşhur ablam hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoppa. Just Green. EcoCert sertifikalı biyolojik temizleme ürünleri, çamaşır makinesi, tozları, beyazlar ve renkleri için. Just Green. Just Green bulaşık deterjanları. Just Green yumuşatıcılar. Hepsi doğal. Bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel bebek deterjanları. Just Green bebek biberon temizleyicileriyle, temizleyicileriyle ve özel ambalajları bembeyaz, çok güzel. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde. Benden de tüm Evrenköy'e şaba demiş Ahmet. Sen Evrenköy'den misin sen?

Annem babam oradalar. Selam olsun onlara da demiş Ahmet. Selam olsun bakalım, kolay gelsin. Evrenköy'e. Günaydın. Trakya'mızın şeker insanı, herkese güzel tatiller demiş. Arif Emre Enes. Herkese sağlıklı güzel günler dileyelim sevgili dostlar.

dopamin salgılandı, ondan güldüm diyor Cuhu. Ha baktım

Allah iyiliğini versin. Allah iyiliğini versin Çiko. Ben gene sandım o benim gönderdiğim fotoğraf. Ondan hiç önemsemiyorum. Yarabbim.

Ramazan'a yollamayasın sakın. Sakın Ramazan'a yollama. HVS Ramazan Kadri. HVS Ramazan Kadri. Kani Pozema Sakuyu kesin dinliyor biliyorum. Dinlememezmiş gibi yapıyor. Seni hızdırır Ramazan'ı seni ya. HVS Ramazan Kadri. İkosis Oktoyus Oktober 322 numarada. Psiktikos Dinoantropos. Şimdi onlar karşımıza market açılıyor. O marketin işleriyle uğraşıyor. Kolay gelsin. Karşımıza market açılacak kasabın karşısına. 24 saat açık börekçi açılacak. Orası çok güzelleşiyor. Çok güzel oluyor. Zaten şey çok güzel. Kasap, kuru kasap harika. Harika etler, harika sucuklar, harika köfteler. İskeçe'de

0: Kalfa pastanesini hazırlıyorsunuz gene. İgepsi de kribeta komakyan kaliflileyi. Evet. Efendim örtseniz de ne yaparsanız yapın tadı baskı tat baskılanamaz. Kurbanikala gominaki dominaki gerçekten öyle. Kalfa pastanesi, Kalfa pastanesinin lokumları, lezzetleri, pastaları, turtaları, her şeyi çok güzel ama Kalfa Pastanesi'nin sevgili dostlarım bu profiterolünü bakın. Reklam, bende reklamları var diye söylemiyorum. Bir deneyin. Yemelere doyamayacaksınız. Hakikaten yani o kadar güzel profiterol ki Paris'te pasta yiyseniz bu kadar güzel olmaz.
1: CHP'nin oyunu bozuldu. İP Parti'nin filmi geriye sardı. Yuları kandilden tutulan HDP bunalıma girdi. Diğer marjinal partilere laf söylemek bile zaman israfıdır. Hepsi birden aynı çuvalda buluşmuştur. Ekmek bilmezler, yoksul bilmezler, rızık nedir desek aval aval yüzümüze bakarlar. Paris'te herhalde ne bu Paris'te ne birisi bir şeydi. Ekmek değil de bir pasta.
0: Pasta.
1: Paris'te Paris'te şey yemeye hazırlanıyor.
0: Sokma pasta.
1: Pasta yemeye hazırlanıyor.
0: Pasta ya.
1: Ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığınız için dilimiz dönmüyor.
0: Ya
2: pasta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza.
0: Paris'te sokma pasta. Yediniz mi siz hiç Hakan? He? Paris'te çok güzel. Sibel Can dayıymış sokma pasta Paris'te. Bunu Kalfa Pastanesi de yapamaz. Bu Paris'te sokma pastanın lezzeti bambaşka oluyor. Bunu sadece Paris'te sokuyorlar. Paris'te yapıyorlar sadece. O Paris'te yiyeceksin orada tadı oluyor. Zaten Kalfa Pastanesi formülünü de alsa burada yapmaya kalksa Paris'teki tadı vermez. Çiko bunu yarın günaydın mesajı yap demiş. Yapayım öyle bir delilik. İlk önce annem ailem kızar. Sonra Halit abi vurur kıçıma bir tekme. Haydi der. Yeter der seni toparlayamayayım der. Sen iyice çıvrada çileden çıktın der. Yani Fahrettin Aslan'ın dediği gibi olmasın. Ya çok sevilir ya da millet hiç kabul etmez. Zeki Müren böyle çıkarken de sahneye dedim ya Fahrettin Aslan Cumhurbaşkanı'nın başbakanının ordu komutanının karşısına öyle çıkma beni yakarsın demiş. Zeki Müren'in adına çıkmış. Ben de böyle bir fotoğraf yayınlayayım. Düşmanlara inat. Düşmanları çatlatayım. Yapay zekaya Çiko Zeki Müren'in entaresinin benim kafamı koymuş. Çok canım çekti. Profiterol çok sevdiğim bir tatlı. Diyete ara verdiğim ilk gün Kalfa Pastanesi'nden profiterol almaya gideceğim. İnci Pastanesi'nden profiterol yediğim var mı hiç Gürkan abi demiş. Bay bay Hakan'cığım. Vay be Hakan'cığım. Allah onu profiterol yapsın be Hakan. Bana sakın beğendim deme. İnci Pastanesi'nin eskiden meşhurmuş o profiterolü. İnci Pastanesi'nin profiterolünü bilmem mi? Bir de köpek gibi adamın eline, insanın önüne kaşıkla koyuyorlar. Tepsiden löp löp kaşık koyuyorlar. Sanki köpeğin önüne koyuyorlar. Ah sen de. Adamların sadece adı var. Bak çok ciddiyim, bunu çok kişi de eleştiriyor. İnci Pastanesi'nin profiterolünü. Ben yapmaya kalksam daha güzel yaparım yemin ederim. İnci Pastanesi'nden profiterol yedim. Sen diyeti falan boş ver, ben de diyetteyim. Bir kereden bir şey olmaz Hakan. Sen git Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü bir ye. Ondan sonra ne inci ne minci. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü muhteşem. Bu Lotus rüyasını denemediğim için bilmiyorum. Gidince onu da deneyeceğim. Ama Kalfa Pastanesi'nin profiterolü harika. Sen Paris'e gittin. da sokmalı pasta yedin mi? Onu söyle. Sizin Mercan'dan beraber yediniz galiba, gördüm ben sizi. Alf Atpoto'yu göreyim demiş Mike Tuzlacı. Selanik'te şureal var. Gidersen kesin dene Gürkan abi demiş Ahmet. Selanik'te beyaz çikolatalı şeyi çok seviyorum. Paskalya kurabiyesini. Apoto terkenli fisika. Apoto terkenli, terkenli de çok hınzır. Bütün gün bütün platıya Aristoteles'e alttan şey üfürüyor. Kurabiye aroması üfürüyor. O kadar kurabiye pişecek hali yok. Mahsus üfürüye alttan veriyor ki koksun da insanlar gitsin diye. Kokuya gidiyor insanlar. Kokuya gidiyorlar. Vallahi terkenli de çok hızlıdır. Ama terkenlinin beyaz çikolatalı ve içi kestane dolgulu bir kurabiyesi var. Of. Of, yapmayın bana şimdi, canımı hissettirmeyin. Kefalonya illerinde. Burada nerede bulayım terkenliği ben? Şuraya alı bilmiyorum Selanik'te. Senin de maşallah bilmediğin yok Ahmet.

Emre günaydın. Uyan Emre, sabah oldu. Ay ay ay ay ay ay ay.

günaydın. Gürkan abi, yeni bir şey değil, yeni bir ürün hazırlamıyoruz diyor. Kısaca şöyle, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynayacağı statlardan biri olan Levi's Stadyum aynı zamanda Levi's markası adını taşıyor. Ama FIFA Dünya Kupası'nın resmi sponsorları arasında olmayan markaların turnuva alanlarında öne çıkmasını istemediği için Levi's'tan stadyumdaki marka görünürlüğünü azaltmasını istedi. Levi's bunun üzerine ilginç bir pazarlama hamlesi yaptı. Kırmızı Batwing logosundan Levi's yazısını kaldırdı. Sadece herkesin tanıdığı sembol kaldı. Yani marka adını saklamak zorunda kalırken aslında bu sembolü herkes biliyor mesajı verdi. Olayın komik tarafı şu: FIFA'nın amacı Levi's'ın reklamını azaltmaktı ama Levi's bu kısaltmayı sosyal medyada viral bir kampanyaya çevirdi. İnsanlar logoyu görüp yine Levi's olduğunu anladı. Pazarlama açısından da isimsiz logo bile tanınıyor diye yorumlandı demiş. Levi's çok güzel bir hamle yapmış. Burada bak, bunu bilmiyordum Mehmet. Mehmet, yarın ben de bunu günaydın mesajı yaparsam sence nasıl olur? Sen Z kuşağı bir genç olarak bunu, sen kaç yaşındaydın? 28 yaşındaydın değil mi? Sen Z kuşağısın. Yorumla bakalım. Ben bu fotoğrafı yani günaydın mesajı yaparsam ne olur? Bu sen bilmezsin, rahmetli Zeki Müren'in sahneye çıktığı kıyafet. Bunu yapay zekayla böyle bana uyarlamışlar. Yarın bu günaydın mesajı olursa ne olur diye merak ediyorum doğrusu. Efendim, Taberna Korifi her şey. Korifi'den selamlar, iyi tatiller. Yaz programına geçtik, her akşam açığız perşembeleri de. Her şey tatilde gönlünce olması dileğiyle iyi tatiller dileriz demiş. Korifi'ye çok teşekkür ediyorum. Biliyorum, haberim var. Hasan söyledi. Söylüyoruz, perşembeleri de açıksınız diye. Yaz programına geldiğimde ilk geleceğim yerlerden bir tanesi de orası olacak. Burada hiç köfte yedim mi? Durun bakayım, düşüneyim. Hiç köfte yemedim Kefalonya'da. Yalnız burada bir taverna var. Dün de söyledim. Hazır Taverna Korifi'de kim dinliyor bilmiyorum. Çalışanlar mı dinliyor? Kimler var orada? Sofrito diye bir yemek yedim. Sofrito böyle dana parçaları kokinistok'a girecek kadar büyük. Sadece bunun salçasına ezilmiş sarımsak ve unla, tereyağıyla kavruluyor ve salçasıyla kaynatılıyor tekrar. Muhteşem bir yemek oluyor, muhteşem bir şey oluyor bu sofrito. Ben cumartesi yedim Paris'ten o pastadan demiş. Emre, sen burada mısın? Niye sesin çıkmıyor? Sayıyor musun? Seni kaç kere söyleyeceğim diyor, ondan mı? Yedin mi o pastayı? Kaç hadi be Rula ablan, terlikle koşturacak seni, kaç hadi demiş İlkan. Niye be? Bugün benim kaçış günüm, yarın kaçacağım ben, gideceğim buradan. Rula ablama ne? Yarın benim çıkış günüm buradan. Bugün çarşamba, durun beni de şaşırtmayın, kaçıp gideceğim. Olmadı günde efendim. Şimdi başka var mı? Bir derdi olan efendim

Abi ilgi çekici olur ama kimin ilgisini çeker bilemedim. Atina'da Kalisea'da sahne aldığım geceden güzel bir kare yazarsan bayağı gündem olursun. Bacak boyu boyunda elbise de gayet uyumlu olmuş demiş. Biz de kuşağı kızları olarak Mehmet Ali Çavuşkan Papastanesi. Atina'da demeyeyim onu, İstanbul'da diyeyim. Vurmasınlar kıçıma tekmeyi radyodan. Yeter kaykıntı burama kadar geldi demesin Halit abim. Yeter kaykıntı. Yeter. Bıra ne konuşurmuşuz biz. Faik demiş elbisenin hakkını vermişsin demiş. Nasıl yakışmış gördün mü? Yalnız butların biraz kalınca da yapay zeka ile butlarımı inceltsene biraz Çiko. Azıcık atletik ya benim, böyle şişman değilim ben. Söyle hangiye Cemini mi yaptırdın? ChatGPT'ye bir Çiko. Azıcık biraz daha atletik, biraz daha şey yapsın. Anladın mı? Azıcık da eten boyunu birazcık uzatsın yapay zeka. Çünkü

Buyur abi demiş Mehmet. Baba Mehmet. Bu Rocky Bilboa gibi olmuş ya bu. Baba Mehmet, bu ne böyle, insan korkacak bundan. Baba Mehmet, bu çok fena olmuş. Atletik yapsın beni, hani hani sırık atlayanlar oluyor, onlar gibi zayıf. Hani bir tane adam vardı geçen de sırık atlarken parmağı sırığa takıldıydı. Vay o adamcık da, vay ne gündem oldu, vay ne gündem oldu. Allah ya Rabbim sen. Allah biz şemsiye tutmuşuk. Allah para parmak verirken insana.

Bak, hayatta öğrendiğim bir şey var. Eğer ayrılığınız yani başkaları yüzünden olmadıysa, eğer severek ayrıldıysanız tamam. Fakat birisi sizi terk ettiyse, artık sevgimiz aşkımız bitti, seni istemiyorum dediyse, hiç ardından ağıt yakmaya değmez. Bak, bunca yaşanmışlığım var, bu dünyada bunu öğrendim. Hiç umursamaya, üzülmeye bile değmez. Ama dediğim gibi ayrılığınız farklı olmuştur, aralara başkaları girmiştir, iki taraf ayırmak için bazı sözler söylenmiştir ya da ne bileyim ben, çok değişik faktörler olabilir. Ha, o zaman olabilir. O zaman ona söyle, kan damlıyor gönlümden, yüreğimden falan diyebilirsiniz, ama öteki türlü hiç umursamayın, boş verin gitsin. Kırılmasın, incinmesin, dert değmesin dallarına. Rüzgar üşütmesin, zor olmasın sabahlarına. Sakın ağlamasın, bir kendini bilmeyene bağlamasın gönlünü. Gitsin bir hak edene, ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden. Ne olur söyle çok özledim, sor neden. Sevmek yetmiyor bazen, bazen başka şeyler de lazım sevmenin dışında. Kırılmasın, incinmesin, dert değmesin dallarına. Rüzgar üşütmesin, zor olmasın sabahlarına. Sakın ağlamasın, bir kendini bilmeyene bağlamasın gönlünü. Gitsin bir hak edene.

0: dallarına.
1: Şimdi şarkıyı başa alıyorum. Bunu sen mi söylüyorsun? İstanbul'da ağlanmadık, durak bırakmadın zamanında demiş. Tamam da o zaman kısandık Vefa'yıcığım. Dedim ki hayatta insan yaşayarak öğreniyor dedim. Yani şimdi bak son şarkılara geçince çok ciddi oluyorum. TRT spikeri gibi oluyorum. Şimdi şaka kaldırmıyor bunlar. O zaman kızandık. Şimdi kazık ye ye ye. Oho. Neler, ne kazıklar yedik bu hayatta. Sinap Semerci İnşaat. Sinap ve Semerci İnşaat. Gümrücüne de. İnşaat işlerinde. Efendim inşaatınızın temelinden yükselmesine kadar, son kiremidine kadar onlara inşaatınızı emanet edebilirsiniz. Onlara güvenebilirsiniz. Son teknolojiyi kullanıyorlar. Ellerinde çok kaliteli, çok güzel, iyi ustalar var. Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun, takip edin. Oradan telefon numaralarına da bakabilirsiniz. Yarından sonra nereye gideceksin Gürkan abi tatile demiş Emre kardeşim. Emre'cim yarın kısmetse Zakynthos'a geçiyorum. Buraya kilometre olarak 25 kilometre. Zakynthos, Kefalonia birbirine yakın iki ada. İonio Pelagos. Zeynep kardeşim hoş geldin. Hüseyin Mümin hoş geldin.

gitmesin zor olmasın. Mehmet bu işe videosunu da yapmış bunun. Ağlamasın bir kendini. Mehmet açmışsın sen bu olayı. Ağlamasın gönlünü gitsin bir hak eden. Hey! Ona söyle. Benim yanacak profiterolüm, profiterolüm tatlım yok. Benden oynarken yakmayasın profiterolleri, tatlıları Mehmet. Kafa pastanesi Mehmet. Sevmek Mehmet.

0: sen seni bırak olan o ayıya oldu. Kol kol dolaşıp durdu demiş Faik Tuzlacı. Hangi ayı bayağı? Neden sevmek yetmiyor bazen? Allah ilinizi versin. Valla ne güzel geçinip gidiyoruz 5 saat ki her gün. Nasıl geçtiğini anlamıyorum. Efendim Ayara çok teşekkür ederim. Cemal'de çok güzel boyalar var. Dış, iç ve dış cephe boyaları. Her türlü inşaat malzemesi var. Cemal'in cisbisi var. Cisbiyle toprak temizliyor. Yer kazıyor. Ne isterseniz dalları malları, ağaçları köklüyor. Kamyonu da var. Dolduruyor atıyor. Arpa, mısır, buğday taneler var. Büyük Müselim köyde benzincinin yanında mezarlığın karşısında.
1: Ne olur söyle, çok özledim, sor neden sevmek yetmiyor bazen.
0: İlyahtida kuru temizleme, sevmek yaş temizleme. İlyahtida sevgili dostlar sizin de kuru temizlemeciniz olsun. Yılların tecrübesiyle süet temizleme, violikos katarizmos hepsi İlyahtida'da mevcut. Hepsi İlyahtida'nın uzun yılların tecrübesiyle verdiği hizmetlerden birkaç tanesi bunlar. Boru deyince, borucu deyince Recep annesiyle babasıyla hizmet veriyor. Tıkanan lağım borularını, gider borularını açıyorlar. Ayrıca dükkanlarında çeşmeler var, borular var, gider boruları var, lavabolar var, evliler var. Hepsini bulabiliyorsunuz en uygun fiyatlarla. Andrea Papa'nda 3'te konsolosluğun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde buluyorsunuz sevgili dostlar. Enis kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bir spot daha gireceğiz Enis'le. Beni gezdirdiği için, beni tatile çıkardığı için, tatilde sponsorum olduğu için çok teşekkür ederiz. Yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım topladığımızda Enis ciddi bir rakamla karşılık verdi. Söylenmesini istiyorum. Daha önce söyledim gerçi bilmiyorum ama Enis her zaman bu konuda da eli açık bir kardeşimizdir. Trakya Mobilya, Epipla Trakis, Ferişte'den de Beynur Güler'in biletlerini alabilirsiniz. Ben de yayınlayacağım programdan sonra. Trakya Mobilya'da yıllardan beri, uzun yıllardan beri sponsorum. Nuran abi ve tüm ekibe kolay gelsin. Teşhir yerindeki mobilyalar %40'lara varan indirimlerle Trakya Mobilya. Gümüşçe'de konsolosluğun arka sokağında Marinakis 8'de ve tabii ki Şapçı Çıkışı'nda herkesin bildiği Batrakya'nın en büyük kapalı alanına sahip mobilyacı sevgili dostlar. Evet, Baba Çumrat ve Baba Çümer kardeşler cenaze hizmetleri ve malzemeleri Smart Tasarı Meleğin olduğu yerde M2 numarada Gümrücü'ne de çok teşekkür ediyorum. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ve Kendo Elika Epiplopiyas, evler, lavabolar, çeşmeler, kapı kulpları, gardıroplarınıza, mutfak dolaplarına çeşitli mekanizmalar Kendo'da. Kendo fark yaratıyor. Kendro Oktay Bey gibi geri yolun en güzel yerinde 47 numarada sizin hizmetinizde. İlahtida'ya geçiyorsunuz, ilerliyorsunuz sağ tarafta Kendro. Hüseyin Bircan, Rusya'ya git abi, anlayasın tatilin tadını ama orası soğuk biraz demiş Hüseyin. Tabii ki kardeşim, tatilde ne aradığına bağlı. Sen Rus kızlarını aradığın için sen gitsen tatile Rusya'ya gidersin, Ukrayna'ya gidersin. Senin tatilden beklentin o yeşillik, güneş, deniz falan değil. Senden de başka bir şey beklemezdim zaten, başka bir şey söylemeni. Ben pasta yapmayla uğraşırken Mehmet sana video yapmakla uğraşıyor Gürkan abi. Sana sosyal medyacı falan lazımsa sana transfer edeyim, ben çok değerli kardeşimi demiş. Gülsüm. Gülsüm. Üzmeyin Mehmet'i, üzmeyin Mehmet'i. Üzmeyin kardeş kardeş, böyle güzel şeyler yapın. Kardeşlik önemlidir. Siz de iyi anlaştığınızdan ben eminim. İki kardeş el ele vermişler. İki kardeş kafa kafaya vermişler ve hakikaten bu Kalfa Pastanesi'nin muhteşem profiterolünü ortaya çıkarmışlar. Hakan bana az önce sordu, sonra da yorum yapmadı. İnci Pastanesi'nin profiterolünü yedin mi dedi. Yedim Hakan'ım. Hiç ama hiç hoşuma gitmedi. Sen Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü bir ye. Gerçekten de yine Gürkan Nesnoğlu'nun hakkı varmış. Her şeyi biliyor baba diyeceksin. Gidim İnci Pastanesi. Ben görmüş geçirmiş adamım ben. Sen bana para ver. Ben dünyanın bir ucuna gideyim. Ben frankofonyazım. Bak ben para tutmam tutamam. Hakikaten bak ben bulduğumu harcarım. Bunu bana rahmetli dedem de derdi. Bıra derdi kime çıktın gittin de derdi Zepeveng Ziya'ya çektin derdi. Zepeveng dedi kardeşiydi, ikisi de rahmetli oldu. Gitmişin de ona çekmişin derdi, çok hovardaydı böyle parfümlü kostümlü möstümlü giyinik miyinik gezerdi Ziya amcam rahmetli. Dedem de tam tersi, dedem de kendi halinde efendim köyün imamı zaten. Dedemin hayatta hiç şarkı mırıldandığını duymadım, hep ilahi söylerdi. Sesi çok güzeldi dedemin, sesim dedeme çekmiş ama. Dedem muhteşem ezan okurdu, çok güzel ezan okurdu. Yalnız öteki huylarımı herhalde Ziya amcamdan aldım, dedemin de dediği gibi. Bıra derdi sana derdi dünyanın parasını versene sen derdi 10 gün harcarsın derdi. Haklı adam haklı diyeceksin. Geldim buraya hesabımı kitabımı bulmayayım kaldım kötü tam takır kuru bakır kaldım buralarda. Ya kedilere mama parası topluyorum. Var mı mama parası yatıracak hesabıma? Kefalonya'nın kedilerine mama parası topluyorum.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Ehliyetsiz gezmek olmaz. Imagine Nurhan Hasan, Solucan Çarşısı'nda sevgili dostlarım. Imagine Nurhan Hasan süslemede fark yaratıyor. Gümüşhane'de ve Batı Trakya'da iki tane şubesi, süslemeci şubesi olan tek mağaza. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar. Imagine, imajınız için, süsleme için Imagine. Tatlı telaş olarak Osmanuz'dan sizlerin hizmetinizle. Tatlı telaş olarak Instagram'da bulun. Tatlı telaş 80807 olarak bulun. Takip edin Instagram'dan. Ben çok yıl oldu yeğeni çocuktum. Bugün gidip alacağım kalfadan, yarın söyleyeceğim demiş Hakan. Ha, çok yıl olduysa bilemem Hakan'ım. Sen muhtemelen çok yıl olduysa eski yerinde yedin. Yeni yerine geçtikten sonra İnci Pastanesi. Profiterolünü çok bozdu. Benim çocukluk yıllarımda da, benim lise yıllarımda da İnci Pastanesi'nin profiterolü çok güzeldi. Analıktı İstanbul'da o zaman. Yani zaten profiterol deyince İnci Pastanesi aklına gelir. Fakat yerine, yeni yerine taşındıkları andan itibaren o eski tat, o eski lezzet de kalmadı. Sadece isimleri var. Bir de profiterolü köpeğin önüne gibi kaşıkla löp diye koyuyorlar. Tabi veriyorlar sana. İnsan azıcık bir estetiği bir şey olur bayağı. Çünkü yetiştiremiyorlar da. İnsanlar kuyruk. Bırak kuyruk. Yan tarafa yemin ederim Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü satacaksın yan tarafta.

0: Yani İstanbul'a kocaman bir fabrika türü bir iş yeri açman lazım olur. O profiterolü yetiştirmen için İstanbul'da. Diyeceksiniz ki kardeşim bu İnci Pastanesi kaliteli profiterol yapamaz mı? Yapar. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Kaliteden çalıyor. Nasıl olsa benim müşterim var, benim adım var diyor. Yoksa tabii ki yapar. Çünkü bir ürünü kaliteli yaptığınız zaman onun masrafı da artar. Her işte böyledir. Bak şimdi bizim yayınlarımız size evdeki gibi geliyor değil mi? Bak Mehmet şahidimdir. Mehmet en yakından bilir. Enis bilir bu işe ne kadar çok masraf yaptığımı. Doğru mikdiği, doğru mikrofonu bulana kadar hakikaten epey hatırıma sayılır miktarda para harcadım. İşte laptop aldık, şunu aldık, bunu aldık. Mehmet çok uğraştı. Mehmet olmasa yine yapamazdık. Mehmet'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Ve dediğim gibi biz de malzemeden çalmadık. En iyisiyle, en güzeliyle attık. Artık gittiğimiz yere götürebileceğimiz ve gittiğimiz yerden de kesintisiz ve kaliteli yayın yapabileceğimiz bir sistemimiz var. O yüzden malzemeden çalmazsanız, malzemeniz kaliteli olursa her şeyiniz kaliteli olur. Yoksa İnci Pastanesi de tabii ki kaliteli profiterol yapmasını bilir ama efendim 10 kazanacağına 5 kazanır. Fakat müşteriden kaybeder kanımca. Demek İstanbul orası gidiyor, kaybetmiyor. Bunlar da öyle bir yolunu bulmuşlar. Gürkan yarın akşam için bana güçlendiren macunlardan lazım. Nereden bulabilirim acaba demiş Hüseyin Hasan. Hayırdır? Maça mı çıkacaksın yarın akşam? Gürkan abi küçükken kaç yaşındaydın demiş Hasan. Ama sen Haşim'in dinleyicimizsin. Sen Haşim'in dinleyicisi misin? Haşim'e böyle abuk subuk sorular soruyorlar. Ay Siren'in anlattığı fıkralar gibi vallahi billahi. Siren'in fıkraları gibi. Siri, sen küçükken kaç yaşındaydın kızım?
1: Onun kim olduğunu bilmiyorum. Kişi bilgilerini ayarladığın zaman bunu anımsayabilirim. Siri ayarlarında bilgilerime dokun ve listeden adını seç.
0: Tamam bak Siri bile ilgilenmiyor. Siri bile gülemedi buna. Ay programda yoruldum zaten bana böyle şakalar yapmayın. Şaka dedi bunlar apık sapık şeyler yazmayın bana. Yarın söyleyeceğim demiş Hakan diyetini bozdu. Gidip profiterol alacak. Boz diyeti boz gitsin. Ben nasıl bozdum geçen de. Vallahi şimdi olsa yemin ederim otururum programdan sonra bir kiloluk mu ne onlar hepsini yerim. Vallahi bile yemezsem ne olayım. Eşek olayım yemezsem. Ondan sonra giderim Kefalonya dağlarına tırmanırım inerim tırmanırım yakarım o yediğimi. Ama o lezzeti de alırım. Kafa Pastanesi'nin o muhteşem profiterolünü denemeyen kalmasın. Tatillik yer Amerika Los Santos New York'tur Gürkan Aga. Rusya'da sarışınlar çok orada insan bozulur demiş Kaan Alberto. Los Santos diye bir yer mi var Amerika'da bakın? Los Angeles var da Los Santos var mı?

Los Santos America. 5 Los Santos places real life Los Angeles. Yok öyle bir yer. Los Santos diye bir yer yok Amerika'da. Los Angeles var. Allah'ım vallahi billahi. Hiçbirinizde bir kuruş, bir kırıcık akıl yok zaten. Akıl olsa beni mi dinleyeceğiniz?

Los Santos GTA oyununda, San Andreas GTA'da oyunları karıştırmış arkadaş galiba diyor Ahmet. Just Green. Just Green. Yarından sonra hangi ilahi okurdu deden demiş Emre Semelci. Kabe'de hacılar hu der Allah. Onu ilk bulan dedem.

Ben bazen çalışırken bile kafa tatiline çıkarıyorum abi kendimi. İzole ediyorum beynimi yine yeni fikirler için. iPhone'da olan düşük güç modu gibi çalışıyorum. Bazen de daha verimli olabilmek için. Ablam Nokia 3310 gibi şarjı bitmiyor. Ben ne yapayım demiş. Mehmet Ali Çavuş. Ne teknoloji konuşmuşsun. Teknolojiyle cevap vermişsin bırak. Sen teknoloji bilginle döversin bizi bırak.

Hayatık ben gideyim sevgili dostlar. Los Santos San Andreas. Los Santos GTA San Adası. İşte bu oyun bu. Oyun bu. Kan bu oyun bu. Senin deden kulağına hangi ilahi okumuş biliyor musun diyor Erdem Hatip İsmail. Sen bu amellerinle o girirsin cennetine. Girirsin cennetine.

son şarkı Deli'nin elini bellediği gibi sevmedim kara gözlüm olsun, değil mi? Sevemedim kara gözlüm.

Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα για το παζαρεντζί. Έλα Σταύρος devam demiş. Δεν πήρε bana ayrılan zaman bu kadardı. Başka müsaade yok bana. Stır git diyorlar. 1'e kadar 12, 57'ye kadar, 8'e kadar ne yaptın, ne yaptın, nasıl diyorlar bana. Ya bana bu kadar zaman ayrıldı. Pazarencizi mazarencizi Ali'den isteyin. Pazarın bugün günlerden ne? Perşembe program yapıyor. Aynur ablam sevgiler saygılar. Necdet abim sevgiler saygılar. Bütün dostlarıma. Bütün sevgililerim. Ama sevgililerim nerede? Ne diyeyim ben? Bütün dostlarım. Nereden beni şaşırttırıyorsun sen? Bütün dinleyicilerime, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Max'ın özel katkılarıyla ve diğer sponsorlarımızın çok değerli katkılarıyla hazırlıyoruz bu programı. Sizler olmasanız bizler de olmayız. Sizler bizi bu kadar dinlemezseniz bizim bu kadar çok sponsorumuz da olmaz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nasip kısmetse yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca F Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Matrike'nin ilk özel radyosu. Radyosu'dan 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor mu saat 15'e kadar. 15'ten sonra da haber programım artı eksim Halit abi olacak. Gündeme dahil bilgileri aktaracak. Bizler hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Araba sürücü kursu, AutoKinesi Alim, yılların tecrübesiyle, geniş ekibiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir, otomatik vitesli araçlarda ders verilmekte, ehliyet alınmakta. Her gün deneyimli ekibi sizlerin hizmetinizde. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem 693-836-18-58-10 telefondan araba sürücü kursu Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alem'in yumustası Serkan Tozkoğlu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum işlerim sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35-91-462 yol telefondan alüminyum ustasım Serkan'a ulaşabilirsiniz. Demek ki akalından başlıyoruz. Evli mutlum, çocuklu. Radyo başlarında bizlere mutlu bulunan tüm stefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar.

Demet Akalın'dan başladık. Evli Mutlum çocuklu isimli şarkısıyla başladık. Yabrugun'da işlen devam ediyoruz.

Çelik'ten dinledik. Selam Söyle'yi dinledik. Şimdi de Ajda Pekkan'ı dinliyoruz. Biraz Hasan için gidiyor şarkım. Kolay gelsin diyelim. Hasan'ım işi yerinde. Bizleri dinliyormuş.

Ajda Pekkan'ı dinledik. Olanlar Oldum isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Tudan Yalan devam ediyoruz. Kırma kıflım Ahmet abi. Bahçedeyim dedi, seni dinliyorum dedim. Ayşe Engel'le birlikteyiz dedi. Üzümleri, yemişleri suluyoruz dedi. Kolay gelsin diyelim Ahmet abiye. Sağ olsun, bundan bir hafta önce bahçesine gittim. Güzel bahçe yapmış. Yemişler olduran geleceğim yine. Şimdi toplamam gelirim, yemeğe mi gelirim onu bilmem.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
8: Devam ederiz kısacık reklam aramızın ardından. Kara Üzüm Abbasi'ni dinliyoruz. Kırma Kıflım Almanya'da bulunan Hüseyin mesaj gönderdi. Benden de bir şarkı gönder dedi Ahmet abiye. Hüseyin, kolay gelsin diyelim. Almanya'da bizleri dinliyorum. Atölyede seni dinliyoruz dedim. Atölye mi, fabrika mı bilmiyorum. Kolay gelsin diyelim.

Bizim sorukları dinledik. Şimdi de Ebru ile devam ediyoruz. İkimiz bir fidanızı dinliyoruz.

Ekin Uzunlar seslendirdi, Göze Geldik'i dinledik. Şimdi de Gizem Kara'yı dinliyoruz, Çay Var Mı'yı dinliyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren alüminyum ustasım Serkan, Kozguyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize, sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustasım Serkan'a ulaşabilirsiniz. Tüm alüminyum işler, işleriniz sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Yılların tecrübesiyle, deneyimiyle fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam edeceğiz kısacık. Reklam aramızı oldum. Bir saatimizi geride bıraktık. Zinet Salih'i dinliyoruz. İkince, anlatayım en basit tabirle. Araba sürücü kursum. Autokinisi Ali'm. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Konuşma. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Basit tabirle. Yeter ki siz isteyin. Sanki kalbim her gün. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Bilmezdim. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ehliyet alınır. Ders verilir. Girecek. Daha kolay, daha pratik. Otomatik vitesli aracı kullanmak. Böyle atmazdı yürek. Her günü geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyor. Araba sürücü kursum, otokinisim, Ali ve ekibim. Bilmem. Her saat ulaşabileceğiniz telefonda 693 836 1858.

0: bastığımın gazap.
1: Mustafa Sandal'dan dinledik ki Araba isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Nadide Sultan. İlla ki dinliyoruz.

Boyalı Direk. Örkü Öberk kardeşleri dinledik. Odaya serdim halım. Belkıs Akkale'yi dinliyoruz.

Belkıs'ı Özeren'den dinledik. Tertibende Derman Sende'yi dinledik. Karadır kaşların, ferman yazdırır. Lokman kim gelse bile yaramazdırır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesajla kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Yüksel ile Özkasap'tan dinledik. Beraber Ölülüm'ü dinledik. Şimdi de Muazzez Ersoy'u dinliyoruz. Unutursun diye. Çok korkuyorum.

Muazzez Ersoy'dan dinledik Unutursun diye isimli şarkısını dinledik. Şimdi de gözlerin doğuyor gecelerime. Her akşam güneşin battığı yerde.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: yırtık resmini.
1: Ümit Besin'den dinledik, Islak Mendil'i dinledik. Bir tane daha dinleyelim. Ümit Besin şarkısı. Zahmet Olmazsa'yı dinliyoruz.

0: yeter.
1: Sen beni ben gibi sevmesen de aşkımı bil yeter. Ümit ve seni dinledik. Şimdi de son şarkımızı dinleyeceğiz. Ferdi Tayfur'dan gelecek. Son sabahı dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Araba sürücü kursum Autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursum. Geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle sizlerin hizmetinizde araba sürücü kursum. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet ilinir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte, ehliyet alınmakta. Dersat ulaşabileceğiniz telefon numarasım ve araba sürücü kursum Alim 693-836-1858-10 telefondan ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan Alüminyum Ustası Serkan Kozkuyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fikir, fiyatı danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozgül Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Birazdan da Halit abi haber programıyla artı eksim sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat aşk kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
11: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Medical. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Evet sevgili Radyo City'ciler, Radyo City'den Artı Eksi programından, Güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler sevgiler sevgiler diyerek bugün yine sizinle birlikteyiz. Programımıza başlıyoruz. Günlerden çarşamba, 24 Haziran 2026 seneler. Tabii biz radyomuzu açtığımız zaman 1992 derdik. Ondan sonra programa başladığımız zaman 2004 derdik. Şimdi de 2026. 22 sene olmuş ben bu mikrofona geçelim. Ondan sonra radyo açılalı 30 küsür 34 sene derken öyle geçiyor günler. Osman Ağam dinlemeye devam, Çarbaşköy Ovası'ndan, incirin altından. Sevgilerimi gönderiyorum Osman Ağacığım. İyi ki siz varsınız da biz de yalnız kalmıyoruz. Gerçekten birbirimize de bir daha alıştık Osman Ağa. Ne sen bensiz ne ben sensiz yapabiliyoruz. Allah bizi ayırmasın inşallah. Evet şimdi... Bugün programımızda öyle konuklar da olacak. Ahmet Ağa, çoktan beri görüşemedik. Sana da zaman kalacak inşallah, bağlantı kuracağız bakalım kölgenin altında nasılsın diye. Kirazlar oldu gitti, çalılar açtı, koza çıkardı. Yani bayağı zaman geçti. Hiç olamadık şeyde. Şimdi bakın, son zamanda görüyorsunuz Artı Eksi programında suya sabuna pek dokunmuyoruz. Çünkü neremize dokunsan elinde kalıyorsun. Neremizden söz etsen bir de bakıyorsun elinde kalmış, ondan sonra da gitmiyor da çıkmıyor. Pisliği çıkmıyor, olmuyor. Ondan da biz de böyle dereden sudan, çünkü çektiğimiz zararlar da çok oluyor. Ondan sonra kendini de anlatamıyorsun. Anlattığın zaman da çok geçmiş oluyor ve de şimdi beni anlayan anlar. Anlamayan da zaten anlayacağı yok. Ama hiçbir zaman öyle ilmin peşinden gidenler genel manada faydalı olamıyor. Bazen cahilin biri daha faydalı oluyor bazı kişilerden. Biz bölgemizde sadece biz değil, bir Arap alemi görüyorsunuz Orta Doğu'nun olduğunu. Bunlar hepsi birbirleriyle olan sorunları dışarısını da kattıktan sonra böyle problemlerle karşılaşıyorlar ve bitiyorlar sonunda. Aynı durumlara biz de gelmeye başladık. Yani bazısı sırıtarak fotoğraf çıkıyor. Demek ki bile bile yapıyor. Ama bunları Allah'a havale ettiğimiz zaman zaten Allah görüyoruz. Saymayayım ben. Hem program biter hem de bayağıca da yani Allah'ın da doğru gidenden yana olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi biraz sonra Kozikepir Belediyesi muhalefet listesi muhalefet listesi değil de evet muhalefet listesi başkanı Tarkan Murtaza'ya bağlanacağız. Şimdi iyi belediyecilik köylerinin susuz kalmamasından belli olur. Ama ben görüyorum ki hakikaten bayağıca su sorunu başlamış yine ki bu sene su sorunu olursa demek ki bazı şeyler denk gitmiyorlar. Onu da soracağım. Gönül isterdi ki belediye başkanı da bize küsmesin ve bizim programlarımıza konuk olsun. O da anlatsın kendini, neden anlatmasın. Bizim kimseye de bir düşmanlığımız yok. Ama olmuyor, bu baştan da olmuyor. Tenezzül mü edilmiyor artık, biz küçük geliyoruz bir numara. Belediyecilere, belediye yönetimine. Şimdi diyeceksiniz sade belediye şeyde mi, yani Kozlukepir'de mi var diğer belediyeler? Bak şimdi doğruyu söylemek gerekirse buradan bir laf attığımız zaman Yasıköy Belediye Başkanı hemen alıyor telefonda veyahut da kendi geliyor radyoya. Burada hiç kimsenin kulağını da ısırmadık şimdiye kadar. Gelip anlatıyor yani. Biz herkesi dinlemeye burada hazır ve nazırız yani. Ama bizi küçük görüp de ondan sonra işte çok az laf çok iş. Hakikaten söyleşi kulağa hoş geliyor. Demek ki biz fazla konuşmuyoruz diyor. Çok iş yapıyoruz. Ama bu böyle mi, tam tersi mi, onu da bilemiyoruz. Yani şimdi belediyeler artık biliyorsunuz, belediyeler proje üretmekle önde gidiyorlar. Projeyi üretirsen veyahut da evvela ben 100 kere söyledim bunu başından daha işin. Danışman demek belediye başkanının aynası demek. Danışman demek belediye başkanının işlerini iyi yürütmesi demek. Yani leb demeden leblebi değileceğini anlar danışman. Ve belediye başkanının yanında durur. Onun bunun verdiği şeyleri eline almaz danışmanı iyi olan. Ama danışmanlarını sana oy kullandılar diye veya akrabalarından seçersen zaten senin başarısızlığın oradan başlamıştır. Yani ben burada hiç kimseye bir kötü şey söylediğim yok. Herkesin de aklı bir gün her şeye yetecek kadar da bir sorun da değil. Yani bir konu da yok. Ama danışmanların da almasını, amacını bilmezsen danışmanın ne olduğunu, ondan sonra sağdan da sille, soldan da sille, ortada kalan bir şey var. Şimdi bir iki gün evvel tabii belediyelerde genelde etkinliklerde bazı bölümler gitmiyorlar şeye, yani etkinliğe çağrılsalar bile. Ama ne İsa'dan ne Musa'dan da katılım olmadığı zaman, o zaman da soruyorsun acaba ne oldu diye. Tabii biz bunları dostane konuşuyoruz burada. Hiç kimseden bir sorunumuz yok. Hele hele belediye başkanından, oradaki olan yönetimle hiç kimseden sorunumuz yok. Bize selam verene veriyoruz. Bazıları belediye kapıcısı olduğuna birazcık gönülleri büyük oluyor. Onlara da diyoruz ya sabret. Zaten şurada ne kaldı ki? 1,5 sene kaldı. Ondan sonra yine unutacağım belediyeyi, yani zaten şey öyle gösteriyor. Ondan hiç kimse boburlanmasın hiçbir şey için. Bu iki günlük dünyada hiç kimse kimseden büyük değildir. Tamam, yani bu böyle. Şimdi geçelim buradaki Tarkan Murtaza'yı arıyorum. Kozikebir Belediye Başkan Belediye Muhalefet Listesi. Evet sevgili Tarkan, kim demiş Tarkan telefonlara cevap vermiyor diye? Bir kere kaldırıyor telefonları. Ben bundan sonra öyle diyeceğim bana diyenlere. Şimdi Tarkancığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Antalya. Sen nasılsınız?
0: Allah iyilik versin. Şimdi bir tane paylaşımın var senin. Evet. Bu Payamlar Suyu ile ilgili.
1: Evet.
0: Peki Payamlar Suyu daha olmadı mı? Yani kışın çok su olduğuna mı unutuluyor? Ben dedim hal oldu diye ama görüyorum ki hal olmamış.
1: Antalya öncelikli olaraktan hepinize selamlar, hayırlı sabahlar. Dinleyicilerine de Batı Trakya'da kazanmamıza da buradan selamlar olsun.
0: Sağ ol.
1: Hayırlı hayırlı bir yaz sezonu dilerim. İnşallah güzel bir sezon geçer.
0: İnşallah
1: sorunlardan uzak inşallah bir sezon geçer.
0: Evet.
1: Öncelikli olarak bir sorun sorduğum soruya cevap vermek gerekirse. Arkadaşlar bu sorun maalesef bugünkü bir sorun değil. Sorun yıllardan beri olan 2024 yılından beri aynı bölgede aynı alanda 300 metre kadar bir alanda patlak sürekli devam etmekte. Bu lastiğin orada şu lastiğinin borunun eskimiş olmasından gerek olsun. Bu patlaklar sık sık devam etmekte. Aralıklı olarak da tabii bazı günlerde bir günde iki günde hallediliyordu. Bazı seferlerde üç günde hallediliyor. Ya bunun daha önceki belediyenin yönetimin paylaşımlarından da zaten görebiliyoruz. Bunu biz uydurup da bir şey demiyoruz yani. Ama bu son olan 15 günden beri yani bu zamanda 15 günden beri yani su sorunu bölgesel olaraktan yok. Yağmurlardan yana bir eksiğimiz yok. Sondajlardan yana bir eksiğimiz yok. Her şey çok güzel yolunda giderken bu susuzluk sorunu baş göstermesi tabii bizi rahatsız etti. Halktan gelen talep üzerinde biz de bunu sosyal medyaya taşıdık. Sosyal medya üzerinden. Çünkü belediyemizi yazılı ve sözlü şekilde birçok kez dillendirildi. Gerek muhtarlar tarafından, gerek köy halkı tarafından, gerekse bizim tarafımızdan da bu olay rahatsızlık dile getirildi. Ama herhangi bir şey olmayınca bunu sosyal medyada taşımak mecburiyetine kaldık. Amacımız kesinlikle sosyal medya üzerinden şov yapmak veyahut da sosyal medya üzerinden siyaset yürütmek değil. Amacımız hiçbir şekilde de kötü bir amacımız yok. Biz muhalefeti sonuç olarak eksiklikleri, istenenleri bir şekilde yönetime duyurmak zorundayız.
0: Evet.
1: Ama maalesef ki bugüne kadar yapmış olduğumuz hiçbir girişimde başarılı olamadığımızda sosyal medya üzerinden paylaşıma gittik ve bugün itibariyle sabahtan çalışmalar başlamış ve orasının patlağının yapılması için ve inanıyorum ki kısa süre içerisinde de o 300 metrelik alan da inşallah yenilenir ve bu türlü sorunlar tekrar olmaz sezon içerisinde, yaz sezonu içerisinde.
0: Evet. Şimdi tabii senin yorumun altına bir kardeşimiz Hacıköy'den de Aziz Mustafa diye biri.
1: Evet, evet.
0: Yani demek ki sorunlar bir değil. Peki şimdi sen de bu işlerden anlıyorsun. Yani toplum içindesin ve biliyorsun evet. Durumu. Yani bu bir günlük mü evvelden babacıklı zamanında seçime 4 gün kala başlarlardı mahallelere boru döşeme ve o borular da 15 günlüktü. Şimdi burada da böyle bir şey mi var yoksa yani nedir durum hal olmayacak?
1: Halit abi buna inanmak istemiyorum. Senin dediğini evet yaşadık gördük biz de. Buna inanmak bu şekilde yapıldığına inanmak istemiyorum. Tabii ki böyle bir düşünceyle yapıldığına kimse kastedip de yani zan altına da bakmak istemem ama görüntü ve olayların takibinde olduğumuz zaman olayın o şekilde bir şey olduğunu gösteriyor. Yani geçen yılda Hacıköy'de sorun yaşamıştık. Hacıköy'de durasanlarda, dolapçılarda evet. Bu yaka köylerinde bu sorunları yaşamıştık. Aynı sorunlar şimdi de devam ediyor. Aynı şey bizim doğumda var. Mesela kendi evimin yanında bir patlak var. Yaklaşık olarak 4 aydan beri hala daha patlak yapılmadı yani. Bunlar birçok kez dile getirilmiş olmasına rağmen. Ama şu anda su yeterli derecede olduğu için bunun farkına varmıyoruz. Akan suyun, boşa giden suyun farkına varmıyoruz. Ama ilerleyen günlerde yazın ortasına doğru vardığımızda şu sorunlara başladıktan sonra bu patlaklar çok büyük sorun yaratmaya devam edecek bize. Yani köylerdeki susuzluk sorunu daha da büyüyecek. Bu yüzden de bunların şu anda önlem alınması ve süreninden ve dile getirilen sorunun anında çözülmesi bu hem toplumumuz için hem yönetim için önemli bir şey. Bunların yani bir an önce yapılması mutlaka ki öncelikle halka, akabinde de belediyeye iyi bir şey olacak yani. Ama bunları evet, maalesef kayda almıyorlar şu aşamada. Bilmiyorum bunun
0: yani sebebini... sen şimdi yani bir vatandaş belediye yönetimine diyor ki işte kardeşim bu arada bu problem var. Yani problem görülüyor. Bunlar kendilerini toplayıp teşekkür edeceklerine yan taraftaki söyleyene ne diyorlar, ona mı kızıyorlar, sana mı kızdılar şimdi yani?
1: Maalesef. Şahsen mesela dün akşamki paylaşım ondan sonra birçok telefon, birçok da tırnak içerisinde diyeyim, yanlış anlaşılmasın, yani tehditvari söylemler aldım.
0: Allah Allah. Yani, peki o zaman çözülecek mi bu işler? Çözülmüyor. Hadi sen tehdit ettiler. Ne olacak yani? Yapsalar ha yani, şeyi de biz de, ben de bu arada Radyo City olarak onları alkışlamazsan ne istersen var sana.
1: Yani ama, biz de aynı şeyi zaten mecliste de söyledik Halit abi, biz yapılan şeyin arkasındayız. Yani hiçbir zaman da muhalefeti, kötü muhalefet yapmadık bugüne kadar. Siz de zaten ne takip ediyorsunuz bizim bölgemizi. Bizim amacımız
0: sizden yumuşak muhalefet nerede bulacak bunlar yani?
1: Yani biz bugüne kadar zaten muhalefet yapmadık desek yeridir yani. Çünkü biz onlara bir zaman tanıdık. 2 yıl, 2,5 yıl geçti şu anda. 2,5 yıl içerisinde onlara bir zaman haliyle bir adaptasyon zamanı geçmesi lazım. Bazı şeyleri tanımak lazım, anlamak lazım. Bir şekilde biz muhalefet yapmak gibi, kötü muhalefet yapmak gibi niyetimiz olmadı. Sadece yol gösterir bir şekilde. Tabii ki eleştiriler olacak, ufak çaplı eleştiriler olacak veya geniş çaplı eleştiriler olacak. Bunlar kötü amaçla değil, toplum kazansın diye. Sonuç olarak biz bazı yerlerde yöntemleri de gösterdik. Daha önceden ben sosyal medyayı hiç taşımadım veya radyolara, gazetelere taşımadım. Başka olaylar da var mesela Kardere bölgesinin. Şu sorunu vardı geçen yıl ve bu sorunu da ben yazılı bir şekilde başkana verdiğimde almış olduğum cevap değildi zaten. Bir kelimede yanlış yazmışım. Yani Yunanca yazarken Umut diye yazmışım. Türkçe yazmışım. Umut yazmışım diyerekten oraya takılıp bana başkan cevap vermedi.
0: İşte.
1: Bizim de dilimizde de belediyenin konuşmuş olduğu dil Yunancadır dedi. Sizin burada dedi Umut olaraktan ne kastettiğinizi anlayamıyoruz dedi. Bu şekilde bana cevap bile vermedi. Biz bunları sosyal medyaya taşımadık. Ne de radyolara taşıdık. Ama orada da belirtmiştik yani bu çözümler var. Bu çözümlerden hangisini isterseniz, hangisine bir yardımcı olabilirsek biz de yardım edip size bu konuda elimizden gelen yardımı yapalım ve yol gösterelim diye. Ama maalesef ne iyi niyetli muhalefetimizi ne de eleştirilerimizi kaldıramıyor yönetim.
0: Evet.
1: Yönetim kendi kabuğunun içinde, kendi başına her şeyi ben en iyisini yapıyorum, en iyisini biliyorum. Doğrudur. Siz tabii ki yönetiyorsunuz, her şeyin en iyisini bilebilirsiniz kendinize göre. Ama bir fütür alın. Bir sorun yani. Bir muhalefete de bir sorun. İlla ki dediğinizi yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bizim de bir fikrimizi alın. Belki de bizim dediğimiz size daha uygun olacak, daha ekonomik olacak, daha güzel bir şey olacak. Ama bunlara açık değiller maalesef.
0: Evet.
1: Maalesef açık değiller.
0: Kazanların işi çok... Patlaklara oyalamayın. Kolay. Şimdi biri de bir şey yazıyor. Ne yazmış? Kolay gelsin Halit Aga. Kızanların çok işi çok. Patlaklarla oyalamayın. Peki patlaklar olduğuna sulara, köye su gelmiyor. Yani başka nasıl önemli olan ne var yani? Yollar çok mu iyi?
1: Aslında yani, belediyelerin, Halit abi sen de biliyorsun bunu halkımız da biliyor. Belediyenin asli görevi üçtür yani. Yol yapmak, su getirmek, çöpleri toplamak. Bu asli görevlerle siyaset yapmanın bir mantığı yoktur. Yani ben bugün sosyal medyada çıkıp buradan çöpü alıp yan tarafa attım. Veya ne bileyim ben çeşmenin suyunu akıştırdım normalde akması gereken bir suyu. Veya yolu yaptım. Bunlar aslında... Yani siyasetin olmaması gereken şeyleri, kısımları. Ama maalesef şu andaki gördüğümüz sosyal medya üzerinden takip ettiğimiz belediyecilik maalesef bunlar üzerinden oynanıyor.
0: Evet.
1: Yani aslında bunlar görevler. Bunlar yönetim olmasa da çalışanların görevi budur yani. Orada belediyenin çalışma sistemi, çalışmak için yaptığı şeyler bunlardır. Orada mesela sizin az önce de programda da bahsetmiş olduğunuz gibi programlar olması lazım. Ekstra bir şeyler kazandırmak lazım. Bölgemizi kalkındırmak lazım. Yani şu anda bizim Avrupa'nın getirmiş olduğu tarla yolları için programları tartışıyoruz. Yani bunların programa girip giremediği konusunu tartışıyoruz. Bir düşünürsek Avrupa yani şehirler arası asfaltlamayı geçmiş, şehir işleri, köy işleri asfaltlamayı geçmiş, tarla yollarının asfaltlamasına gelmiş. Biz maalesef daha köy işlerini, daha şehirler arasında bir sorunlarımız var yani.
0: Evet.
1: Bizim köy işlerinde bile. Bizim bunları konuşmamız gerekirken yani bizim kalkıp da tabii ki ben de kendime de biraz gülüyorum yani patlakla mücadele ediyoruz yani patlak muhabbeti yapıyoruz. Bunun yapılmaması lazım. Daha ileri düşünmemiz lazım. Daha büyük şeyler düşünmemiz lazım. Bu benim açımdan da iktidar açısından da muhalefet açısından da daha büyük şeylerle tartışmamız lazım. Evet. Bugün tartışılan diğer belediyelerin tartışmış olduğu gibi büyük şeyleri konuşmamız lazım. Biz daha patlakları konuşuyoruz, çöp teneklerini konuşuyoruz veya tarla yollarının hala yapılmamış olmasını konuşuyoruz. Yani bunlar maalesef ne kadar yönetim olarak da geride olduğumuzu gösteriyor. Yani.
0: Evet. Şimdi yani tabii ya problemler olacak. Biz bunlara zaten bir kereden habret diye bir şey dediğimiz yok ama bir konu geçen sene mesela bir Karacalköy konusu vardı. Sonunda köylüler topladı, parada yaptılar galiba.
1: Evet,
0: yani
1: evet,
0: bir aynen. Türlü olmadı yani. Şimdi bu yani, bayanlar şeyi de kaç metredir bunun lastiği? Bu bayanlarlar da toplasalar 10 kuruş. Bir de azaları var köyde, her şeyi çok bilen. O neye müdahale etmiyor? Yani o nerede?
1: Şu anda zaten halkın tepkisi de o yönde abi. Kendi aralarında konuştukları şey o yönde. Gerekirse artık kendi aramızda bu parayı toplayıp bu yolu biz yapalım. Yani madem ki belediye buna imkan tanımıyor, buna yapmak gibi herhangi bir niyeti yok. Biz toplayalım, biz yapalım.
0: Tabii yani.
1: Girişinde hareketlilik var zaten köy içerisinde yani. Bu aynı şekilde bizim köy için de geçerli aynı zamanda. Bak yani bu sadece bayanlar, Hacıköy şeyinde değil, bizim alanda, bizim köyümüzde de böyle bir sorun var. Bunu da biz dile getirdik yönetime. Gerek iktidar şeyini kanadına, Andrino Kozor'un belediye başkan yardımcılarına, gerekse başkanın kendisine birebir de hep beraber köyün muhalefetten olan muhtar ve azaları, hepsimiz beraber Rıdvan'ın azaları da evet, biz de toplandık, gittik, bilgilendirdik. Maalesef bu konuyla ilgili bir şey yapamayacağını, ödenek olmadığını bize belirtirdi. Diyeceğimiz bir şey yok. Oradan öteye yani zaten bizim elimizde yaptırım yok yani. Bir şey yapamayız. Biz sadece dile getirir. Bir şekilde sosyal medyada açar. Halkın bilmesini sağlar. Başka bir şey yapamayız. Evet. Yaptırım hakkımız yok.
0: Vallahi büyük söylemeyeyim ama ben bu arada radyoda bir kampanya başlatayım. 15 tane köyünün lastiğine yetecek para toplanır.
1: Mutlaka yani, tabii mutlaka. Çünkü zaten senin yani, şey dinleyicilerin yani, çok duyarlı insanlar. Gerçeğin başında senin dinleyicilerin açısından bakmak lazım. Onlar çok duyarlı insanlar.
0: Evet, evet.
1: Bir de çok büyük bir kitleye hitap ediyorsun yani, bu sadece bölgemizde değil, bütün evet, internet üzerinde bütün dünyaya hitap ediyorsun ve halkımız da bu konulara böyle bir talep olduktan sonra biri tarafında ve sizin aracınızla olduktan sonra mutlaka ki çok büyük yardımlar toplanır ki inşallah bile şeye gerek kalmaz yani.
0: Evet.
1: Böyle bir duruma düşmeyiz yani.
0: Şimdi Tarkan, sen tabii ki geleceğin belediye başkanısın. İlerleyen senelerde. Şimdi
1: İnşallah.
0: Sen olsaydın bu konular yani nasıl, daha iyi mi olurdu? Nasıl öyle bir şey yapılan şeyler, hatalar mı diyeceğiz, başarısızlık mı? Çünkü Şapçı gibi bir belediye, ben Şapçı Belediyesi'ni Kozlukepir Belediyesi'nden yüksek görmüyorum. İki tane proje geçiriyor geçen ki o Avrupa programına, bizimkinde de hiçbir şey yok. Yani
1: şimdi Ahmet abi, her şeyin başında Şapçı Belediyesi'nin de demiş olduğun gibi hem kişi sayısında hem yüz ölçümü açısından
0: evet,
1: bizim belediyemizden, Kozlukepir Belediyesi'nden daha küçük. Bizim belediyemiz evet, Projine Belediyesi'nden sonra bölgenin en büyük belediyesi. Gelelim programlar kısmına. Burada kapsamlı bir çalışma olmuş olsaydı, daha biz bunu mecliste de tartıştık, geçen ay mecliste de tartıştık, bize de sorulmuş olsaydı biz de bir yol gösterebilirdik, belirli şeyleri gösterebilirdik ki burada bizim de deneyimimiz olmadığında belki biz de yanlış gösterebilirdik. Ama yan tarafımızda Rıdvan abi gibi çok deneyimli bir eski başkanımız var.
0: Evet.
1: Bunu da o da kendi ağzından bunu dedi, ben de elimden gelen yardımı yapmaya hazırım istediğiniz zaman diye. Bunlara mesela yönelilebilir, denilebilirdi yani Rıdvan abi, Tarkan abi. Ne kadar sizin bilginiz varsa, ne kadar deneyiminiz varsa bize biraz yardımcı olun, bu şekilde yapalım, neyi yapalım daha güzel olur diye. Biz her şekilde muhalefet olaraktan amacımız dediğim gibi halkımızın kazanması en başta. Yani sonuçta ne şu anki yönetim, ne geçmiş yönetimler, ne de bundan sonraki yönetimler yapılan hiçbir şeyi arkalarına alıp da belediyeyi bırakıp gitmeyecekler yani. Bu halkı yüze kalacak. Toplumun bir şeyi kazancı olacak. Haliyle biz bunu isterdik. Ama bunun ötesinde şu anda sormuş olduğu gibi bizim yönetimimizde ne olabilirdi? Halit abi, inanıyorum ki bir işletmeci olaraktan şu anda bir sürü çalışanım varken işletmelerimin içinde nasıl yönetiyorsa, sonuçta bir belediyede bir işletme. Yani kendi çapında bir çalışanları var. Onların başında da bir başkan, onların yöneticisi var.
0: Evet.
1: Yani ben kendime bu alanda güveniyorum ki bunların tabii ki mutlaka bize sorun yaşardık. Yani bizim hiç sorun yaşamazdık. Bir şeyin her şeyin gününde saatinde yetişirdik değil de Daha önce de senin programında da hatırlarsan seçim öncesinde benim açıklamış olduğum bazı projeler vardı.
0: Evet.
1: Yani bunları bilgilendirmek, halka geri dönüşle. Şu anda mesela bir dilekçe verildikten sonra 3 aydan beri cevap alınmamış olan dilekçeler var. Yani bunların takibini yapabilecek, halkın kendinin takip edebileceği, kimin üzerine zimmetlendiği, kimin üzerine verildiği bu işin belli durumda olduğunu öğrenebilecek bir platform yapabilirdik. Yani bunları şu anki yönetim de yapabilir.
0: Evet.
1: Böyle bir şeylerle gidip takip edebilir ve sorunlara anında müdahale edebilir. Bazen bunu biz de siyasetin içinde olduğumuz için siz de biliyorsunuz tabii. Yani bazen dışarıda yolda bizi yürürken, herhangi bir iş üzerindeyken halkımız görüyor ve bize sorunlarını aktarıyor. Haliyle o yazılı olmadığı için anlık bir şey olduğunda evet söylüyor ama belki 2 gün sonra, 3 gün sonra unutuluyor kalıyor bu.
0: Evet.
1: Böyle bir şekilde de hiçbir şey olmuyor ama bunlar yazılı bir şekilde olduktan sonra belediyenin ve yönetimin elinde olduktan sonra bunlar çok daha çabuk ilerleyebilir. Yani işçiler bugün erken saatte gideceklerse basit bir iş varsa gidip onu yapabilirler. Veya program çıkarırken nereden başlamaları gerektiğini, hangisinin daha ağırlıklı, hangisinin daha önemli olduğunu koyabilecekleri standartlar vardır. Yani bunları yapabilirler. Bunlar maalesef şu anda sözlü bir şekilde geldiğinden sözlü bir şekilde kafadan gidip gidiyor, yapılmıyorlar yani. Bunlar bizim dönemimizde olmuş olsaydı, biz şu anda yönetimde olmuş olsaydık, bunları hepsini yazılı isterdik halkımızdan. Yazılı bir şekilde, yerarşik bir şekilde koyardık. Derdik ki bayanlar şuyu. Mesela bir köy değil sadece. Bayanlar 3 fazla.
0: Tabii bir sürü var da. Yani evet.
1: 3 köyün suyu. Bu bizim için önceliklidir. Yani Doğruköy'de bir komşunun patlağı varmış. Yani bir kişiye hitap ediyormuş. Öbür tarafta 3 tane köye hitap eden bir patlak varken öncelik tabii ki 3 köye olacak yani.
0: Tabii.
1: Bu tür şeylerle biz yönetimin daha başarılı olabileceğimize ve inşallah kısmet olursa bir dahaki dönemde de bu görev bize verilirse başarılı bir yönetim yapacağımıza inancındayız.
0: Evet. Şimdi tabii bizim yani bizim gene şeyimiz, bak bu arada Ergün de yazıyor. Mesela Ergün Mehmet Basılıköylü değil mi?
1: Evet. Yani. Kendisi de yurt dışında, selam olsun kendisine burada.
0: Galip abi, benim bir sorum olacak. Radyodan seslendirebilir misin? Belediye yönetimine, bizim Kozlukepir Belediyesi'ni kaç kişi veya kişiler yönetiyor ve kendi aralarında ayrı düşenler oluyor mu? Bizim tabirimizle ayrımcılık bazı köylerde kendi muhtarlarını tanıyor mu acaba? Yoksa tek adam sistemiyle mi yönetebiliyor? Tek adam sistemine çıktıysa eğer, başarısıyla çıkıyor çünkü o zaman birinci, evet. De tek adam yani bir grup bile bir şey yapamıyor yani. Neyse Mehmetçiğim, Ergüncüğüm, biliyorum sen konuların içindesin, hatta ilerleyen saatlerde öyle azıcık bir değinebiliriz yani. Hele Basılıköy'de evvelden çok büyük muhalefet vardı. Sinan kardeşimle de ben başarılar diliyorum. Ama şimdi pek sesi çıkmıyor. Yani ben geçen hafta dedim. Yani horozu evlendirmişler de yolunmuş yazı başı gözü öyle duruyor. Yani evvelden öyle fotoğraflar paylaşılırdı. Yalaklar içinden bağırırdı falan ama yalaklar duruyor. Sadece insan yok içinde şimdi yine. Yani bilemiyorum bu... muhalefet yapmak iyi de muhalefeti de terbiyesiyle değil de yani uslubuyla yapmak lazım.
1: Aynen.
0: Sen Tarkan, sert misin muhalefet listesi olarak, nasıl görüyorsun? Yoksa olumlu olup da iş birliği yapacak insan mı bulamıyorsun?
1: Biz kendi şahsımdan da zaten halkla beni tanış. Listem de aynı şekilde. Ya çalışma arkadaşlarım da yani. Hepimiz biz ılımlı yönetim taraftarıyız. Onu yöndeyiz. Yani bizden bir şey istendiği zaman bize bir adım atarlarsa biz 3 adım onlara doğru atarız. Şu ana kadar herhangi bir adım kendimize karşı görmedik. Bu yüzden de biz de onlara yaklaşmaya çalıştığımızda bir karşılık bulmayınca haliyle geri çekildik. Dedi ki yani bırakalım, yönetsinler. Biz de yanlış gördüğümüz yeri söyleriz.
0: Evet.
1: Yol göstermeye çalışırız. Yaparlar, dinlerler, dinlemezler. En azından yarın bize de halkımız sorduğunda siz ne yaptınız dediğimde biz de eleştirdik ve yol gösterdik. Bunları yapın dedik ama yaptırma hakkımız olmadığı için yapamadık. Deve yürüyüşüne sahip olabiliriz yani. Başka bir şey yapamayız. En azından biz eski yönetim, şu anki yönetimde eski muhalefette olanlar gibi yalakların içine girip de bu yalak şöyle, bu komana böyle demedik yani.
0: Evet.
1: Yaptığımız şeyin ne derece bilinçli olduğunu anlatmak istiyoruz. Yani biz muhalefeti de bilinçli şekilde yapıyoruz. Yani biz iktidarda olmuş olsak neler yapabileceğimizi bildiğimizde...
0: Ya bizim çocuklar hepsi da. Yani o kadar fazla kimseye de düşmanlığımız yok bizim ama yani...
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bunlar başladılar kurt avundan kim ait oy attı kim atmadı hala da onun peşinde. Şimdi bakın Alper Ali'de bir dinleyicimiz ne yazıyor bak şimdi. Halit abi iyi yayınlar diliyorum. Alper Sirkeli'den Stavro'yu tutmadı. Belediyede Şapçı Belediyesi'ne gitti. Adam projeleri çıkarttı. Bizim Erdem Başkan dayısını aldı. Aynı mevki için sıfır proje çektiler abi demiş. Çok doğru. Yani evet. Hısım akraba hepsi orada. İş yapacak kimse yok. Yani bak bu şey dinleyicimiz de Alper de bunu söylemiş yani.
1: Evet,
0: Stavro diyor biliyordu bu işi. Adamı kovaladılar Şapçı'ya gitti. Yani Şapçı Belediyesi herhalde.
1: Yönetim evet. Yönetim bir takım işidir herhalde. Bir takımda çok iyi bir golcün olabilir. Çok iyi bir kalecin olabilir. Ama bunlar senkronize çalışmazlarsa sadece gol yemen güç olur. Veya gol atman kolay olur. Bir şey evet. Geçmez yani. Sonuç itibariyle maçın sonucu bellidir. Yani kaybedeceğin kesindir. Bu şekilde takımın iyi senkronize olup çalışması hem defansını sağlam tutarsın, orta sahanı sağlam tutarsın, ileri ucu sağlam tutarsın ve aradaki iyi olmayan herhangi bir oyuncu da tolere edilir. Ama şu anda takım olaraktan iyi bir senkronizasyon olmadığında sonuçları da şu anda gördüğümüz gibi.
0: Evet, evet. Yazık ama yani çileyi çeken halk.
1: Maalesef.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: Tarkancığım gerçekten çok önemli konulara değindik. Şimdi bu arada yazanlar bayağıca yani bir mesaj yağmuruna tutuldu radyo.
1: Evet.
0: Ve de 50-60 kişi sadece internetten dinliyor. Yani gerçi biz internet radyocusu değiliz. Biz radyocuyuz yani burada. Evet. Biliyorum arabalarda evlerde tüm radyolar bizim üzerimizde ve de bize kilitli. Bu da çok önemli bizim için.
1: Çok,
0: vallahi Hasan Agam köylerde TRT bile bir şey söylese Radio City dedi diyor bitti. Yani o girmiş adamın.
1: Halit abi yılların getirmiş olduğu deneyim ve yılların getirmiş olduğu tecrübe sizin zaten bu bölgede birinci radyo olduğumuzu
0: evet.
1: Kimse tarafından gizlenemez yani.
0: İşte evet yani sağ olsun dinleyicilerimiz ama biz de dikkat ediyoruz bazı şeylere. Şimdi Halit abi Mehmet Küçük Almanya'dan yazıyor sevgili kardeşimiz. Halit abi kolay gelsin. Hakkı aramızın birçoğu verilerek belediye başkanı seçmekteyiz ve eskilere bakarsak fark çok, utanmaları gerek başkan olanların bükemediği bileği öpsünler derim demiş Mehmet Küçük. Yani tamam şimdi şeyler değişiyor gerçi ama hep altında hizmet.
1: Sonuçta amacımız Halit abi hepimizin bu geçen dönem için konuşmak gerekirse Rıdvan abimin de Erdem kardeşimizin de bizim de amacımız halkımıza hizmet sonuç olarak. Yani hedefimiz bu, isteğimiz bu. Biz muhalefet olaraktan yanlışları göstermeye ve eleştirilerimize devam edeceğiz. İnşallah iktidar da bizi bir
0: kayda alır. Ben Rıdvan'la geçen de programda da konuştum Rıdvan'la. Ve de diyor...

0: bunları uydu üzerinden ve başka yerlerden de kontroller yapılabiliyor.
1: Evet.
0: Ama Rıdvan arkadaşımızın bu konudaki tecrübeleri kayda alınması lazım yani.
1: Tabii yani.
0: O keşke kayda alınsa ve bu tecrübeden yararlanılsa.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten tecrübe parayla satın alınan bir şey değil.
1: Evet.
0: Onu hepimiz birinci ağızdan idrak ettik, yaşadık ve yaşıyoruz yani.
1: Evet. Şimdi kendi projeleri bir tane yok şimdiye kadar. Rıdvan'ın evet. yaptığı projeleri de takipsizlikten sonucu yarısını kaybetmişler.
0: Evet.
1: Bunu ben söylemiyorum. Belediyede belediyeyle ilgili kişiler söylüyor. Yani evet. bundan sonra da ne diyelim şimdi biz yani biz birinci miyiz diyelim. Yani orada da hakikaten hiç olmasa kafamızı aşağı eğip kimseye kızmamamız lazım. Nasıl çözeriz meseleyi diye. Yine biz bana gene gelince ben alkışlayacağım denk bir iş yapsınlar. Alkışlayacağım yani.
0: Mutlaka ki yani tabii kimseye bir ifade yok. Ne senin herhangi bir yönetime evet. ne de herhangi bir muhalefete yapılan iyi bir şeyi hep beraber alkışlarız. Ama kötü bir şey olduğunda da söylemek zorundayız yani. Biz
1: tabii.
0: Eleştirmezsek söylemezsek biz de bunlarla beraber kabul etmiş sayılırız yani. Bu yanlışı kabul etmiş sayılırız.
1: Evet. İnşallah bütün köyler susuzluktan yürüyüşe çıkmazlar yazın. Yani kaynamaz.
0: İnşallah evet. İnşallah Eldar'cığım. Hayırlı programlar.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum.
0: Herkese çok selamlar. Kendinize iyi bakın.
1: Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Oldu sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi siz de dinliyorsunuz zaten. Yani yine belediye konusu yine yanlış yönetmek ve de olmayan işler. Şimdi bakın Payamlar benim sevdiğim bir köy. Eğer yani para bulamazlarsa bu lastik için belediyeden kolları kaldırırlarsa ben burada kampanya düzenleyeceğim. Bu konuları aşacağız. Yani ne kadar çok büyük bir şey Mevla istemez bu lastik gördüğüm kadarıyla. Ama ben yapacağım sen yapacaksın aman oldu gitti derken ama orada başkan yardımcısı Saadettin'e de bir laf atın yani. Ne oldu be Saadettin bu işte ya? Yani hele hele Payamlar'da böyle problemlerin olmaması lazım. Şimdi bilemiyorum yani belediyecilik sade bayramlaşmaya, tokalaşmaya yönelik değildir. Ne de tabii mevlitçilere de gideceksin. Çünkü o zaman da diyorlar belediye başkanı gelmedi diye. Oraya da gideceksin ama yani hele hele su projelerinde bak bunu ana vatanımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca duydum televizyondan. Köylerine su götüremeyen belediye başkanı hemen bıraksın eve gitsin diyordu yani. Bu böyle biz demiyoruz aman eve gitsin diye yeniye yumuşak davranıyoruz ama hiç olmazsa bize hadi bize konuşmayacak biliyorum. Çünkü öyle yani bize konuşmaya birazcık çekinmiyorlar da küsüyorlar bize. Doğruyu söyleyeni 40 kapıdan kovarlarmış. Hiç olmazsa kendi grubun içinde de söylesinler. Biz de duyalım yani. Bir gün bana dedi bizim için dedi grubun içinden biri. Grupta dedi yazıldı dedi iyi şeyler söylemişin dedi. Biz de dedi bundan sonra dedi değerlendireceğiz. Bakın değerlendiriliyoruz. Hakikaten çok önemli değerlendirilme gruplarda WhatsApp'larda. Ama hiç kimse demiyor birbirlerine doğru söyledi diye. Sadece değerlendiriyorlar. Değerlendirin siz. Ben de değerlendiriyorum bazı şeyi ama olmuyor. Şimdi belediyeden bilemiyorum onları bir başka gün anlatacağım. Neler var anlatacağım ama ilerleyen günler.

0: Şimdi ben bu yaz buradaki programlara ara vermeyeceğim. Ondan da burada hep birlikte olacağız koca yaz. Ve de çok şey değerlendireceğiz. Ben davet ediyorum belediye yönetimini de. Gelsin buraya, anlatsın. Bu Tarkan'ın dediği böyle değil, böyle diye. Veyahut da bir top lastik aldık, lastik delik çıktı desinler. Ben de diyeceğim o zaman o satana lastiğini, o tüccara diyeceğim sen niye sattın belediyeyi aldattın diye. Yani bir de sonra bizim belediyeye para çıkmıyor bu konuda diye. Belediye milyonlarca euro pervane döndü diye alıyor. O parayı köylünün bir lastiğine kullanabilir. Bıraksınlar bana öyle şey çekmeyi. Yani köprü altından su yürütmeyi. İstedikleri yere para bulunuyor, istemedikleri yere bulunmuyor. Bu böyle. Mehmet Küçük Erdemli, Erdemlik kelimesi hepimize Ahmet Aga'ya Ayşe abla için değil, yalnız utanmanız lazım. Bu halktan zamanı gelince hepimiz helallik isteyeceğiz. Babaları böyle kişilere bir şey mi öğretmemiş? Mehmet, sen de bu yaz gününde öyle buz gibi laflar atmaya Almanya'dan birazcık hafiflet şeyleri. Çünkü bunlar hepsi dokunuyor. Biz ne kadar belediyeci olsak bilmem ne olsak işi sevmesek de şeyi öyle konuşulan laflar bize dokunuyor. Ondan da bilginize sunuyoruz. Evet, dur bakalım. Ahmet Aga mağaraya bir 5-6 dakikam var. Bakalım ne yapıyor? Koyunlar su içiyor mu? Dirmenin suyu kesildi mi? Bir sürü işler var soracağımız. Vallahi yolda görüyorlar Ahmet Aga'yı ne zaman çıkaracaksın diye. Ahmet Aga, selamun aleyküm ya.
1: Aleyküm selam Bahri.
0: Neredesin be ya? Bir türlü bu işlerden güçlerden buluşamadık be ya. Senin zamanında da bu yaşa Ahmet Aga. Be ya, ne yapayım be, ne yapayım? Görmeyeyim misin küler bu yağmurlu senede de susuz kalırsa yandık. Bastı, kölgeden çıkabiliyor musun? Durum ne köyde? Yaşa Ahmet Aga, yaşa.
1: Ya şimdi evdeyim lan, yavaş yavaş çekileyim, gayrı kuyumculuklara salacağım onları.
0: Ha, 5'e doğru mu salıyorsun?
1: Dörde doğru sırasına bağlı işte veya daha 9'da aşağı namaz oldu zaten be ya, çok.
0: Sizin köyde evvelden sırtmaç var mıydı?
1: Sırtmaç mı?
0: Ya.
1: Yok, bizim köyde zaten hayvan kalmadı, çok ne sırtmaç
0: Eskiden
1: olacak.
0: eskiden.
1: Hayır, eskiden de yoktu, herkes kendi bakardı.
0: Ha, kendi bakar. Bizim köylerde gene vardı, sırtmaç vardı.
1: Aşağı doğru vardı, duyardım ben be yahu. Aşağı doğru sırtmaçlar, kalabalık vardı.
0: Ya
1: Çiğdemler
0: ya
1: yani.
0: ya. Sizin gene Balkan dibinizde olduğuna hemen girdiniz, kendi bakardı herkes.
1: Herkeste de vardı 2-3 hayvan. Geçici kuyumcuklar, herkes bakardı malını. İşlerdiler işte onlar.
0: Evet.
1: Ama ileriden üzüm yok konuşarsın şey ne de, anladın mı ne derler, kapa değil tarlanın kıçını sımsıkı kapa değil girmesinler.
0: Ha, ondan mı şey, yani komşu senin buğdayı yedikten sonra iğne değemezdin laf.
1: Değmesin laf, kapa değil ablını kapa değil, bırakma açık.
0: Aa.
1: Nereden öyle de anamı salırdı vallahi, o dallar o şeyler, ablı kapamak
0: Demek
1: bunlardan
0: yiyen,
1: böyle.
0: talleyi yiyen suçsuz, kapamayan suçlu.
1: Ha bravo, kapanmaya suçlu.
0: Allah Allah.
1: Ya
0: Evet.
1: kendi acımı desin be ya, açık portayı buldum ben, herkes çekeceğiz geri. Yani başka türlü çevirmeyi bakmış.
0: Tabii. Yani iyi uygulamamış.
1: Bravo ya. Şimdi ama şimdi kalktı. Şimdi zaten tarlalar her bir çubuk çıkardı. Şimdi köye doğru orada ekiler tütün mütün. Bakın ben de maskerek koyunlarla kaçayım. Bacaklar da arayı biraz.
0: Koyunlar kaçıyorlar mı tütüne mütüne?
1: Kaçıyorlar be ya. Dut bu takın şimdi erikler başladı akma be ya. Seviyorlar onları kaçıyorlar.
0: Sen yukarı mahalleye doğru gidiyorsun galiba değil mi?
1: Hayır be, ben burada hemen köyden dışarı çıkmayayım be.
0: Köyde mi otlu koyunlar?
1: Köyde be, benim tarlalarım var be ya. 5-6 dülüm tarla var otluylar haberler.
0: Oh maşallah. O zaman iyi.
1: Ya kimi? Kimi çiğ yerler var oraya aşağıyım boyuna doğru işte onlar aşağı doğru kalktı işlemeler.
0: Ama baya çiğ tarla var sizin köyde de.
1: Var tarla var oho.
0: Evet.
1: Tarlalar var ahli ama millet kaçtı tarlalar bir çok uçuyu başladılar galiba be ya.
0: Kaçıyorlar yavaş yavaş.
1: Gitti onlar ne kaçıyorlar 32 hane kaldı zaten köye be ya. 5-10 geç kaldı bu arada işte çalışıyorlar be ya.
0: Evet.
1: Ya.
0: Peki bu neyse, bir 10 seneye kadar
1: biz bitiremeyiz.
0: Haklısın.
1: Herkes
0: iyi. Sabahleyin evden çıkarken iyidirler herkes. Şimdi de ne de böyle gideceğiz
1: gene. Bütün milletimize be ya.
0: Sağ ol be Ahmet Ege.
1: Bir kötülük oldum ben, bir hasta oldum ben, bir anada bütün ana şaşıyı. Ölüm oldum ben, yıkılıyı. Bu dünya öyle bir dünya, ne yapalım?
0: Evet. Allah iyilik versin herkese.
1: Bak ben oturduğum yerde de burada iki tane genç 20'şer yaşında kaldırdım lan. Eşim de gitti 2,5 sene oldu, onu da burada yan yana anladın mı bir adım. Üç cenaze kucağımdan taşıdım burada.
0: Ah be Allah.
1: Ahmet Ağa'nın yüre görsen ama gene yüreğiz. Bak gene konuşuyor, gülüyor.
0: Yani ne yapacaksın, ölenle ölünmüyor. Allah hiç kimseye.
1: Bari,
0: evet.
1: Ölmüş, Cenab-ı Allah almış etmiş. Gençmiş, ihtiyarmış. Birisiz ölürsün ağlarsın ama bükmeceksin gagayı, düşünme, aklını aldırma. Taş olacaksın, taş.
0: Evet.
1: Anladın mı? Bulgarlar nasıl değerler? Bu mahçe nasıl değerler? Kamen şestaneş, kamen. Demek yüren taş olacak, yüzülmecen. Sal kendini.
0: Evet. Bazen giden de salamıyorsun.
1: Ali, giden geri der mi valit? Var mı biri gene?
0: Yok.
1: Ya?
0: Yok yani.
1: Yok. Değil mi?
0: Evet. Yaşa Ahmet Ege. Sanki böyle şey sizin... Bak şimdi.
1: Dosapaklara, Batı Trakya'ya selamlar benden.
0: Sağ ol, bak şimdi. Tek bir soru sorayım da ondan sonra kapatacağız. Senin zamanında da böyle köylerde, belediyede su sıkıntıları var mıydı? Yoksa çözer miydiniz onları?
1: Valit Bey ya, ben azalık zamanında dinamo yoktu bizim burada. Dinamo koyduk biz. Zamanında dinledik köy. Düdbüğünde vardı bir kaynak. 5-10 sene kurak gitti. Kuraklık görse buraya uğraşmak, barmak köye durursun. İnsan da vardı çok. Ekiler tarlaları, misir, kumpir, fasulye bilmem ne, hep sakiler çeşmeleri. Susuz neler çektik sormayız be ya.
0: Evet. Yani...
1: Şimdi yok, şimdi Allah bin bereket versin, 5-10 seneden beri o dinamoyu yapalı beri yani.
0: Evet.
1: Dinamodan çalışayım oradan köprüden, yukarıdan geli. Allah bereket de verdi bu sene, bulandı sular.
0: Bu sene hakikaten Allah...
1: Çok şükür. Bin kere şükür edelim yani. Şükür etmezsen hiçbir şeyin kıymetini şedemezsin.
0: Tabii. Şimdi ya, beni bırak da dinleyicilerimiz bile senin sesini duymak istiyorlar. Beni yolda görüyorlar, Ahmet Ege ne oldu diye. Dedim dur be, Ahmet Ege'ye bağlanacağız yani. Ondan ya da...
1: Ahmet Ege tamam. Ahmet Ege yaşıyor be Ahmet Ege.
0: Ya evet.
1: Oradayım ben, orada salayım kumları, yine kahvenin yanında tarlam, orada oturayım, orada açayım radyonu.
0: Ya Şahin.
1: Sittiği dinliyorum sabahleyin, çok asir yapış başka, ona da güçlüyüm.
0: Yapıyor yani değil mi?
1: Ya be ya, başka işte şimdi şeyler de konuşayım be ya çocuk.
0: Evet. Gençlik be ya.
1: Onlar değil bazen.
0: Tabii tabii tabii. Çok teşekkür ediyorum bize verdiğin bilgiler için Ahmet Ağacığım.
1: Of, oldu böyle bütün bizi dinleyenlerin hepsine Allah'a yedi kuşluk versin be.
0: Sağ ol.
1: Anladın mı ne dedim? Hepsine selam gerdimeden Ahmet Ağa'dan. Duyanlar, sağ ol. Duymayanlar.
0: Evet, duymayanlar, duyanlar duymayanlara duyursun. Evet.
1: İleriden öyle barıdır camide megafonu da ben hazırlık yaparken duymayanlar evet. Duyur onu Süleyman yani.
0: Ha yaşa evet.
1: Ya,
0: yaşa abi. Abi. Oldu görüşürüz abicim. Oldu sağ ol abi. Sağ ol görüşmek üzere abi. Sağ ol sağ ol.
1: Hadi bütün halkımıza selamlar Allah eli kuşluk versin.
0: Sağ ol.
1: Hadi.
0: Evet sevgili dinleyiciler. Ahmet Ağalan'da kapattık programı yavaş yavaş. Biz gelecek haftaya kadar buradayız. Ve de belediyecileri, milletvekillerini, herkesi, kimi görürseniz söyleyin. Radyo City art niyetli bir radyo değil. Hiç kimsenin derdini dinlemeyecek radyo bile değil. Dert ne kadar küçük olursa olsun. Dert ne kadar büyük olursa olsun ondan da korkacak hiçbir şeyimiz yok. Yine biz onu eşeleriz. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo sizde kalın efendim.
2: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de Endrive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut.
3: Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de Endrive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin
7: şehvetinden. Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana,
0: İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Efendim? Ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: ne oldu. İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım. Hı?

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana,
0: İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 24 Haziran'dan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugün Swim A Lap Day'miş arkadaşlar. Swim A Lap Day'iniz kutlu olsun. Dünya bir tur yüzme günüymüş yani arkadaşlar. Gerçekten yani iki tur olmaz ama bir tur yüzüp geleceksiniz. Bugünün anlamı buymuş. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Bir insanın dişinin dolgusunun kırılması ne kadar kötü bir his ya. Bir şey yerken birden hissedersin ya, eyvah dersin, dolgum kırıldı. Çok fena bir histir. Dilinle o kırığı hissedersin dişinde. Tamam artık dişçi yolları göründü bana dersin. Yakın zaman önce böyle bir şey geldi başıma arkadaşlar. Ben dondurma yerken oldu bu arada. Anında modun düşüyor ya. Çünkü dişçiye gideceksin. Mecbur. O küçük sinir bozucu kovukla yaşayamazsın. Neyse, daha önce eşimin de gittiği bir klinik vardı. İki katlı bir yer. Öyle yerler insana güven veriyor. Sadece dişçi. Dişçi kuaför falan değil mesela. Neyse, gittim, önce dişlerimin filmini çektiler. Sonra oturdum o sinir bozucu dişçi koltuğuna. Koltuklar dünyasının yüz karası. Ondan sonra başladı dişçi abi dişlerimi yorumlamaya. Bu çekilecek zaten diye başladı zaten direkt. Ne kolay söyledi. Bu çekilecek, 20 yaş dişlerine bakalım. Bu da çekilecek, şu da çekilecek. Buna cerrahi çekim gerekir, dikişli çekim olacak. İki 20 yaş dişi çekilecek, biri cerrahi çekim olmak üzere. Bir tane daha söylediğimi hatırlamıyorum. Çünkü o anda ben kayıt sildim artık. Söyledikleri kulağıma bulanık gelmeye başladı yani. Daldım gittim uzaklara. O çekilecek, bu çekilecek, şu çekilecek. Yani ağzı komple çekecekler işte. Sözün özü bu, ağız iptal. Bu 20 yaş dişleri için yıllar önce bir dişçi beni üniversite hastanesine yönlendirmişti. Ben gitmemiştim. Çünkü düşünsene, adam sana demiş ki ben bununla uğraşamam, üniversite hastanesine git. Bana da öyle geliyordu ki bu üniversite hastanesinde çok daha karmaşık oluyor bu işler. Yani üniversite hastanesi işte bambaşka aletlerle böyle daha zor olacak gibi gelmişti. Yani gitmemiştim. Çünkü adam seni üniversite hastanesine sevk etmiş yani. Orada kim bilir neler olacak. Sanki orada beni böyle robot gibi bir şeyin içine sokacaklar. Oturtacaklar ortasına. Her yerinden böyle bir kol, bir alet, bir şeyler çıkan. 2-3 tane doktor katılacak filan. Yüz nakli falan yapılıyormuş gibi yani. Ağzıma girip çıkan bir sürü metal alet filan. O yüzden gitmemiştim. Ama buraya kadarmış. Ama eskisine göre daha cesur olduğumu fark ettim. Ama dedim ne olursa olsun yapacak bir şey yok. Adam seni öldürecek değil. Ne kararımı verdim abi? Tamam, ağzımı tadilata alıyoruz. Gazağımız mübarek olsun. Tadilat nedeniyle kapalıdır diye bant da yapıştıracağım. Ama bu adam bana negatif bir elektrik verdi. Yani ben bir anda bütün ağzımı çektirmek istemiyorum. Dişinin yaklaşımı çok önemli. Bu ne ya dedi, her taraf dolgu. Öyle bir şey yok. Dişimde dolgu var diye dayak yemek üzereydim. Neyse, çıktım oradan, başka bir dişçiye gittim. Dişçi maceralarım daha yeni başlıyor. Devamı birazdan.
1: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Bir gün bir arkadaş bana durup dururken dedi ki, sen dedi dişlerini ne kadar da bir fırçalıyorsun? Dedim bazen günde bir, bazen iki, değişiyor. Bir sabah bir akşam. Ama en azından yatmadan önce kesin fırçalıyorum yani. Ben dedi haftada bir fırçalıyorum. Neyse ben günde bir, ama o bile yetmemiş. Bir dolgum kırıldı, dişçiye gittim. İlk gittiğim dişçi karamsar bir tablo sundu. Şu çekilecek, bu çekilecek, şu cerrahi çekin falan. Bu ne ya dedi, böyle ağız olmaz olsun. Tamam dedim, kurtuluş yok, dişleri bir tadilata sokacağız. Ama o dişçiyi beğenmedim. Başka dişçiye gitmeye karar verdim. Bu seferki bayan bir dişçi çıktı ağzıma bakan. O yine ağzıma bakmadı bile. Böyle uzaktan. Şu çekilecek, bu çekilecek falan dedi böyle. İğrenerek. O kadar mı ya hani? Hayır, gerçekten o kadar değil. Az çok ağzımızın farkındayız yani. Öyle bir bakıyorlar ki sanki ağzım bir yaratık ağzıymış gibi hissediyorum böyle. Ne ağızlar var ya. Sen kurban ol benim ağzıma. Çok şükür dişlerim şekillidir mesela. Birkaç dolgu çekilecek 20 yaş dişleri falan. Bazı sorunlar var ama abartılacak bir durum yok yani. Sen benim ağzıma bakamıyorsan demek ki kimsenin ağzına bakamazsın. Çünkü görüp görebileceğin en güzel ağızlardan biri benim ağzım.
1: Evet, kendi ağzıma ben radyo programcısı. Ağzıma bayılıyorum.
0: Tamam, abartmayayım ama ortalamadır yani. Ne olursa da olsun sen dişçisin, biraz ilgileneceksin, kibar olacaksın. Kimse seni zorla dişçi yapmadı ki.
2: Hay Allah'ım ya.
0: Neyse, onun da tavrını beğenmedim. Şimdi 2'de 0 oldu. İlkini beğenmemiştim zaten. Hadi dedim bir dişçiye daha gideyim ya. Allah'ın hakkı 3'tür. Neyse, buldum bir dişçi daha. Güzel bir klinik, böyle tertemiz, teknolojik aletler falan, birkaç salon var. Güzel görünüyor. Ne oldu peki? Onu da birazdan anlatayım.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Babaannesi, dayısı ya da dededi... Dedediysen ne ya? Dedesiysen... Finlandiya, Almanya, Belçika ortak yapımı bu ilginç bilim kurgu... Bilim kurdu. Bu ilginç bilim kurgu filmi Ayın Karanlık Yüzü, Hitler'in Çocukları... Abi Grönland'da bir günde tam 10 milyar... Milyar... Grönland'da abi sadece bir günde 10 milyar ton buz erimiş ya. Bir koca karı ilaçları var, bir de korak... Korak acı. Koca karı.

0: Evet, uzun yıllar sonra dişçilerle nasıl tekrar buluştuğumun hikayesini anlatıyordum size. Dondurma yerken dolgum kırıldı. Evet, radyonuzun alıcılarıyla oynamayın. Doğru duydunuz. Gittim bir dişçiye ama adamın tavırlarını pek beğenmedim. O yüzden ikinci bir dişçiye daha gittim. Bir bayan dişçi çıktı karşıma. Ondan daha da hoşlanmadım. Çünkü çok soğuk davrandı. Sanki silah zoruyla dişçilik yapıyormuş gibi. Ben de son bir şans daha verdim kendime ve üçüncü bir dişçiye gittim. Bu böyle devam ediyormuş. 4, 5, 6, 7 sonsuza kadar dişçi deniyormuşum. Üçüncü dişçiyi beğendim. Daha doğrusu kliniği beğendim. Peki dişçi nasıldı? Kibardı. Bu da çok kibar çıktı. Yani bu kadar da kibar demedik canım, Allah Allah. Ya ilk ikisinden sonra birden neye uğradığımı şaşırdım. Buyurun dedi, nedir problem? Anlattım işte, şöyledir de böyledir. Beyefendi, önce dolguyu yapalım isterseniz. Şu evet çekilecek ama azıcık daha uzatabiliriz isterseniz ömrünü falan. Acayip kibar ve olumlu. Dişçilerde abi arası yok galiba yani. Ya çok kaba ve soğuk olacak, ilgilenmeyecek, ya da çok kibar olacak ve aşırı ilgilenecek. Neyse, başladı ağzımda tadilata. Önce kırılan dolguyu yaptı, sonra bir 20 yaş dişimi çekti. Bu arada tabii bunlar haftalar içinde oluyor. Diş çekimi çok kolay oldu arkadaşlar, hiç anlamadım bile. Kanama olmadı sonrasında filan. Sizin de çekilecek dişiniz varsa 20 yaş dişi gibi mesela, korkmayın, o kadar da zor bir şey değil. Gidin çektirin, korktuğunuza değmez gerçekten. Ben hakikaten yaklaşık 10 yıldır falan dişlerime çok iyi bakmamışım. Nasıl bakacağım onu da bilmiyorum gerçi. Yani dişlerimi fırçalıyorum işte günde birkaç kere yani. Hayır, daha ne yapayım yani, bir kusurum varsa o da herhalde diş ipi kullanmamak. O da çok zor bir iş ya. Neyse, acayip kibar bir dişçiye denk geldim. Fazla kibar. Acımıyor değil mi? Sorun yok. Tamam. Dolgu yapıyor mesela. Yaparken am be an ne yaptığının izahatini veriyor. Şimdi bir sprey sıkacağım. Sonra uyuşturucu bir iğne yapacağız. Kusura bakmayın biraz uzadı filan. Bir yandan sohbet etmeye çalışıyor. Siz ne iş yapıyorsunuz gibilerden. Her yaptığını an be an anlatan ve sürekli özür dileyen bir dişçi. Neyse, kaba saba olup ağzıma bile bakmayanlardan iyidir. Sağ olsun, var olsun. Dişçiliği de çok güzeldi. Neyse, kibar dişçim kanal tedavime başladı. Kanal tedavisi yine de iğrenç bir şey be abi. Dişçin ne kadar kibar olursa olsun. Valla diş çektirmek daha kolaydır. Kanal tedavisi. O kanal tedavisi aleti var ya, incecik, ucu sipsivri bir şey böyle. Onu gördüğün zaman zaten olay bitiyor. Korku filmi gibi. Pek hoş bir his değil sözün özü. Neyse abi, dişçi maceralarım maalesef burada bitmiyor. Zar zor bulduğum kibar dişçim, kanal tedavim bitmeden işi bıraktım. Adam tam da benim tedavim sırasında klinikten ayrıldı ya. Şansa bakar mısın, o kadar bulmuşum yani. Bir gittim bir gün, beyefendi dediler, Koray Bey buradan ayrıldı. Hayda, ne kolay söyledi. Abi nasıl gidersin ya beni bırakıp? Bunu bana nasıl yaparsın? Kendi kanal tedavimi kendim mi yapayım şimdi burada? Peki sonra ne oldu? Dişçi maceralarımın en zor ve en komik bölümü birazdan.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car.
6: Gecelerin şehvetinden.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: bir dişimin dolgusunun kırılmasıyla başlayan acayip dişçi hikayelerimi paylaşıyordum sizlerle arkadaşlar. Önce bir dişçiye gittim, beğenmedim tavrını, biraz soğuk geldi. İkincisi de aynen o şekilde. Üçüncü bir şans daha verdim kendime ve üçüncü dişçiyi beğendim. Gayet ilgili, kibar bir dişçiydi. Başladı tedaviye ama maalesef bendeki de şans, tedavi sırasında dişçi işi bıraktı. Klinikten ayrıldı adam. Neyse, yeni bir dişçiyle karşı karşıyayım yani ve o ana kadar bu ayrılan dişçinin yaptıklarını, ağzımın durumunu özetledim. Dolgum kırılmıştı, onu yaptı, bir 20 yaş dişim çekildi, birisine kanal tedavisine başlamıştı filan. Şimdi adam bana bir şeyler söylüyor ama yüzünde maske olduğu için ben tam ne dediğini anlamıyorum. Bir şey yapıyor değil, yüzünde neden maske var bilmiyorum. Dediklerimi onaylıyor gibi bir şeyler söylüyor sanki ama tam anlamıyorum.
1: Evet, tamam, güzel, evet filan mı diyor?
0: Efendim diyorum. En sonunda fark etti sorunun kaynağını ve çıkardı maskeyi. Ama hala anlamıyorum ne dediğini. Tamam, biraz daha iyi ama hala bir sorun var. Demek ki sadece maske değilmiş sorun. Adamın konuşması böyle.
1: Efendim onu öyle yapacağız, şunu şöyle yapacağız.
0: Böyle zayıf bir konuşma, enerjisiz. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Allah Allah dedim, normal bir dişçi bulmak ne kadar zormuş ya. Neyse, adamın dediklerinden hiçbir şey anlamayaraktan yattım koltuğa, başladım. Abi adam o kadar cebelleşti ki ağzımla. Bir kere baştan uyuşturabilmek için 8-10 tane iğne yaptı. Abartmayayım da bayağı yaptı yani. Bir yukarıdan yapıyor, bir aşağıdan, bir sağdan, bir soldan yapıp duruyorum. Diğer abi bir tane yapmıştı, beklemişti biraz. Ondan sonra o etkisini gösterdikten sonra bir tane daha yapmıştı, tamam. Bu Allah ne verdiyse. Ağzım iğne manyağı oldu. Ya en sonunda dayanamayıp abicim ne yapıyorsun diyecektim neredeyse yani. Ve ağzımın içine sokmadığı şey kalmadı. Kliniklerinde dişçi aleti ne varsa hepsini soktu ağzıma. Bitmek bilmiyor. O kadar çok uğraştı ki. Çekeleştiriyor, bir şeyler yapıyor, arada bir şeyler söylüyor, zaten ne dediğini anlamıyorum, bir de maske var. Anlasam da ağzımda o aletlerle cevap verebilecekmişim gibi. Allah'ım bitmiyor. Bak en sonunda gerçekten dayanamayıp abicim bırak gidiyorum yeter ya diyecektim neredeyse. Adam belki 1,5 saat uğraştı bak gerçekten. Ve nasıl olduysa çok şükür nihayet bitirdi. Oh be dedim ya. Bu neydi abi? Ya düşünsene, ağzım 1,5 saate yakın full açıklıkta. Hiç kapatmamaya çalışıyorum. Dişçinin de işini kolaylaştırmaya çalışıyorum bir yandan. Açabildiğim kadar çok açmaya çalışıyorum yani. 1,5 saat böyle. Artık kramp girdi çeneme. Çenem titremeye başladı artık son dakikalarda. Artık içimden yalvarıyorum bitsin artık diye. Hay Allah'ım ya. Neyse gene de sağ olsun. Öyle ya da böyle yaptı mı yaptı. Herhalde dedim işini ince eleyip sık dokuyan bir dişçi yani. Sağ olsun. Şimdi bitmesine bitti. Ama ben de bittim. Ama çile bitmedi. Ben bitmiş vaziyette dişçi koltuğumdan doğruldum abi. Tam karşıda kocaman bir cam var. Dışarısını görüyorum. Ve arabayı park ettiğim yer tam görüş alanımda. Ve bir baktım abi. Arabayı göremedim. Allah Allah. Şimdi... Bu arada dişçi bana suratında maskeyle bir şeyler geveliyor yine. Ben kramp girmiş ağzımla arabayı bulmaya çalışıyorum. Nerede bu araba ya? Şurada bir kırmızı araba var. Acaba onun arkasında mı kaldı filan? Yok ya diyorum. Küçücük araba. Benim arabayı kapatamaz yani. Arabamı göremedim ama dedim. O da gevelemeye devam ediyor nedense. Çekildi mi acaba dedim.
2: İnşallah tutunmuştur.
0: Dedim. Neyse çıktım.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Hani şu yaşı küçük olan, çok genç olan insanların tanımadığına çok şaşırdığımız ünlüler var ya. İşte mesela ben bir kızla karşılaşmıştım vakti zamanda, Zeki Müren'i tanımıyordum. İnanılır gibi değil. Yeğenim bundan 3-5 yıl önce 11-12 yaşlarında falan da işte Cem Karaca'yı tanımıyordu. Yine yeğenim mesela Hoş Görsen şarkısını bilmiyordu. Bir şekilde lafı geçmişti bir yerde. Hoş görsen boş ver gitsin ağlarıma. Böyle mırıldanıyorum. Bunu bilmiyor musun diyorum. Ya ben ya o birimiz uzaydan gelmişiz gibi böyle birbirimize bakıyoruz. Bunu bilmiyor musun diyorum. Ya böyle olaylar çok fazla olmaya başladı. Kusuru onlarda bulmuyorum, tamam mı? Bu saydığım isimlerde, yeğenimde, Sezen Aksu ya da Michael Jackson'ı tanımayan çocuklarda ve çok gençlerde bulmuyorum kusuru. Ya bu bir kusur değil, tanımıyorsan tanımıyorsun yani, yapacak bir şey yok. Duymamışsın bir şekilde, daha çok küçüksün. Ama insan şaşırıyor yani. Danla Bilic'i tanıyıp Sezen Aksu'yu tanımamak. Ama bir gün onlar da Danla Bilic'i tanımayan ama o zamanın yeni ünlülerini tanıyan çocuklarla karşılaşacaklar. İşte o zaman anlayacaklar bizi. Danla Bilic'i nasıl tanımaz ya?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 4010.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Merhabalar efendim, bu cuma yani önümüzdeki cuma Hakan Peker'in kardeşi, pardon abisi, kardeşi miydi abisi miydi ya? Allah Allah. Bir dakika ya.
2: Şimdi her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız.
6: Bazen işte bir şey anlatıyorum. Bazen bizim oğlan diyor ki baba sen bunu anlatmıştın daha önce falan diye.
5: Abi yani anlattıklarını yazacaksın o zaman. Ne diyeyim ya.
6: Tuncay'cığım şöyle bir şey var.
5: Abi ne var ne yok bilmiyorum ama sen gel bütün bu anlatmak istediklerini cuma gününe sakla. Seninle bir telefon sohbeti yapalım. Hem şarkılarda söylersin şöyle biraz mırıldanırsın falan.
6: Ne halden anlarsın sen ve sorarsın hainsin.
5: Abi şimdi değil, bir dakika sözünü kestim. Yani mırıldanmanı kestim. Biz onu cuma günü şey yapalım.
2: Ya seninle ya da sensiz durumumuzu gör bak çaresiz. Beni yorma, beni kolla. Olamam ben sensiz tek başım.
6: Merhabalar, ben Zafer Peker. Bu cuma Tuncay Salam.

Elon Musk demiş ki yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu ortadan kaldıracak. Son zamanlarda yaklaşık olarak son 1-2 yıldır falan giderek artan bir şekilde, son aylarda daha da arttı bu. İnsansı robotlar çok konuşuluyor. İnsansı robotlarla ilgili çok daha fazla haber önümüze düşmeye başladı. Hani yakındır bir yerlerde bir insansı robot göreceğiz. Görmeyenlerimiz için söylüyorum, tabii görenler vardır belki. Yani bir gün bir yerde böyle bir denk geleceğiz, baka kalacağız. Wow diyeceğiz, robot. Böyle izleyeceğiz dikkatlice hareketleri.

0: kalbine falan bakacağız. O anı iple çekiyorum. Çok merak ediyorum nasıl bir duydu. Bir de düşünsene. Yani bu yavaş yavaş çoğalacak abi. Her yerde giderek daha fazla robot görmeye başlayacaksın. Ne hızla yaygınlaşacak bilmiyorum. Düşünsene şöyle bir şey oluyormuş. Çıkıyorsun abi dışarı. Ben robot filmindeki gibi filan. Bilim kurgu filmlerindeki gibi. Her yerde insansı robotlar. Lokantaya gidiyorsun, yemeğini insansı robot getiriyor. Trafiğe çıkıyorsun, kaldırımlarda insansı robotlar görüyorsun filan. Elon abimiz yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu ortadan kaldıracak demiş. İnşallah doğrudur.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: İyisinde, kötüsünde, zamanın belki de ötesinde bir yer buldum, seni sardım, sakladım.

0: Ürdün ve Tunus'ta kupaya veda etmiş arkadaşlar. Tebrik edelim kendilerini ama biz birinciyiz.
1: Bizim elimize kimse su dökemez.
0: Kupaya veda etmede bir dünya markasıyız. Haiti ile beraber Messi tarihe geçmiş, Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu olmuş. Bir tane de penaltı kaçırmış, gördüm o anda, ekran başındaydım. Ve Messi çok methedildi o akşam. Yani sosyal medyada Messi gündem oldu yani. Ve Maradona ile çok kıyaslandı. İşte dünya tarihinin en iyi futbolcusu artık Messi'dir, kimse itiraz etmesi falan sesleri yükseldi. Ronaldo Messi kıyaslaması da abi artık cevap net bir şekilde belli, kimse bu kıyaslamaya girmesin, kesinlikle Messi'dir falan dendim. Rooney şey demiş yani, Messi güzel ellemesi yapmış o da ve artık bundan sonra tarihte böyle bir başarıya şahitlik edemeyeceğiz. Bu kadar iyisini bundan sonra göremeyeceğiz falan demiş Rooney abi. Rooney de çok karizmatik İngiliz futbolcu biliyorsunuz eskim. Ama birazcık abartı geldi bana. Bundan sonra böyle bir başarı göremeyeceğiz demesi. Kim bilir yani, belki de göremeyeceğiz gerçekten. Çünkü gerçekten arkadaşlar Messi çıtayı çok yüksek bir yere koydu. Ve tarihte çok az görülebilecek başarılar bunlar. Yani bir Maradona var. Maradona mı Messi mi o tartışılıyor son zamanlarda çok gerçekten. Gerçekten. Pele var, Ronaldo, Ronaldinho falan. Çok sayılıdır yani böyle. 30-40 yılda bir, 40 yılda bir derler ya. Onun gibi bir şey yani. Messi gibi futbolcuların gelmesi. Ve gerçekten de bizim nesil belki de göremeyecek. Belki de onu kastetmiştir. Yani abi bundan sonra biz göremeyiz. Bizden sonraki nesiller belki görür de. Belki öyle demek istemiştir bilmiyorum ama. Hani bundan sonra tarihte Messi gibi bir futbolcu olmayacağını söylemek birazcık böyle hani bana abartı geliyor. Hani futbola inanmamak gibi geliyor. Tarihte bundan sonra Messi gibisi gelmeyecek demek ne demek abi? 100 yıl sonra bile hala Messi gibisi gelmemiş mi olacak? Yani 200 yıl sonra bile Messi'den daha iyisi gelmemiş olacak mı sizce de bilmiyorum. Bana biraz abartı geliyor. Ya belli olmaz yani. Futbola inanmakla ilgili bir şey bu, bilmiyorum abi. 100 yıl diyoruz ya. 50 yıl, 100 yıl. Tamam 30-40 yılda bir falan geliyor böyle çok büyük yetenekler ama bundan sonra hiç gelmeyecek demek de yani böyle birazcık inanmamak gibi, futbola havlu atmak gibi, heyecansızlık gibi yani. Ya kim bilebilir yani, belli olmaz. Belki de bundan 30-40 yıl sonraki yeni nesiller yeşil sahalarda şu anda hayal edemeyeceğimiz tipte acayip futbolcular görecekler yani. Bilemezsin.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 6934-6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: bırakın sabredeyim.
1: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
2: Hiç mi beni sevmedin?
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Günün adı Çarşamba, ben Nurgün. Haftayı yarıladık bile, zaman ne kadar hızlı akıp gitmekte ki bizim programlarımızda bunu daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü programın formatı nostalji, bir bakıyorsunuz 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Halbuki daha dün gibi. Efendim, tam 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Çok güzel şarkılar var yine programımızın içeriğinde. Yine güzel konular var. Hadi bakalım, programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

neden bahsedeceğiz? Bugün efendim, hatırlayın. Çocukken büyüyünce ne olmak isterdiniz? Efendim bugün sizi çocukluğunuzun hayallerine götürmek istiyorum. Hani şu meşhur soru vardı ya, büyüyünce ne olacaksın? Öğretmenler sorardı, akrabalar sorardı. Bayram ziyaretlerinde mutlaka birileri sorardı. Ve biz hiç düşünmeden cevap verirdik. Doktor olacağım, öğretmen olacağım, pilot olacağım, şarkıcı olacağım. Peki ne oldu o hayallere? İşte bugün birazcık o hayalleri karıştıracağız.

Sevgili dinleyenler, çocukken her şey mümkündü. Bir gün astronot, ertesi gün veteriner olmak isteyebilirdik. Kimse bize zor demezdi. Çünkü çocuk aklıyla dünyanın sınırları yoktu. Belki de büyüdükçe ilk kaybettiğimiz şeylerden biri o sınırsız hayal kurabilmekti.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Bazılarımız çocukluk hayalinin peşinden gitti, bazılarımızsa hayatın getirdiği yolları seçti. Ama ilginçtir, yıllar sonra bile biri çocukken ne olmak isterdin diye sorduğunda cevabı hemen hatırlıyoruz. Demek ki bazı hayaller hiç kaybolmuyor.

Çeyrek plaktasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, çocukken bize büyüyünce ne olacaksın diye sorarlardı ya, işte bugün o sorunun cevaplarından bahsediyoruz sizlere. Çocukken meslek seçerken maaş düşünmezdik, kariyer planı yapmazdık. Bize heyecan veren şeyi isterdik. Belki gökyüzünü sevdiğimiz için pilot olmak isterdik. Belki hayvanları sevdiğimiz için veteriner. O kadar saf ve o kadar güzel

Çocukken ne olmak istiyorsun sorusuna verdiğimiz yanıtlardan bahsediyoruz. O yanıtları hangi ruh haliyle verdik, neleri düşünerek verdik? Birazcık onları hatırlamaya çalışıyoruz bugün. Ailelerin yönlendirdiği hayaller de vardı eskiden. Benim oğlum doktor olacak, benim kızım öğretmen olacak. Daha ilkokul çağında üzerimize yüklenen umutlar. Bizler bazen o umutların peşinden gittik, bazen de kendi yolumuzu çizdik.

dinleyenler, bazı meslekler çocukluğumuzun yıldızlarıydı. Pilot olmak çok havalıydı mesela. Televizyona çıkan biri olmak büyük olaydı. Polis olmak kahramanlıktı. Öğretmen olmak saygınlıktı. Her dönemin çocuklarının farklı kahramanları vardı.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Harika Şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna verilen cevaplardan, o zamanki hislerden bahsediyoruz bugün sizlere. İşin en güzel tarafı da şuydu aslında. Hayat bazen bizi hiç planlamadığımız yerlere götürüyor sevgili dinleyenler. Çocukken adını bile duymadığımız meslekleri yapıyoruz şimdilerde. Ve bir gün dönüp baktığımızda iyi ki böyle olmuş diyebiliyorsanız ne mutlu size.

Harika şarkılar eşliğinde ben Nurgül'ün olan birlikteliğiniz devam etmekte. Efendim, büyüyünce ne olmak isterdin sorusuna verdiğimiz cevaplardan, o günkü hislerimizden bahsediyoruz bugün sizlere. Şimdi çok merak ettiğim bir şey var. Size bir şey sormak istiyorum. Şöyle bir oturun, cevaplarınızı bana ulaştıramasanız da düşünün. Çocukken büyüyünce ne olmak isterdiniz ve bugün ne iş yapıyorsunuz? Hayalinizle buluşabildiniz mi? Yoksa hayat sizi bambaşka bir yere mi götürdü?

Efendim bugün çocukluğumuzun hayallerine uğradık hep beraber. Belki eski bir okul sırasına oturduk. Belki bir kompozisyon defterinin sayfalarını çevirdik. Ve şunu fark ettik. Bazı hayaller gerçekleşir, bazıları değişir. Bazıları ise kalbin bir köşesinde yaşamaya devam eder. Ama önemli olan o hayalleri kurabilen çocuğu tamamen kaybetmemek. Çünkü hayatın en güzel tarafı kaç yaşında olursak olalım hala yeni bir hayal kurabilmek.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz.

0: şaşırtmalar.
1: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Haftayı da yarıladık dedik programımızın başında olduğu gibi. Yarın Perşembe. Ben Nurgün yine bu mikrofonların başında sizlerle beraber olacağım aynı saatte. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşçakalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Topluyor bakarat üzerinde. Bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he. Herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hayat.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, say cars.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 38 97 77 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım yolları.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım yolları.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

يعمل عنده المؤسسة وأن البلاد حتى الله يشهد بمعرفة

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.